hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden öldüm.

0: Biyon FM.
1: İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni.
0: Biyon FM.

görmezden gezerim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gelir.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dispatch. Vione FM de. Vione FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyi ilaç. En iyi ilaç. Vione FM de. Vione FM. Ali Süzen yayında. Yayında. Vione FM.

Eskiler yeniler daima en iyiler. Tabii ki Viyan FM'de herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir haftamız olsun inşallah. Yeni haftanın ilk yayınında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlere Avusturya'nın başkenti Viyana'dan, Viyan FM stüdyolarından sesleniyorum. Bendeniz Ali Süzen. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız, canlı canlı.

Viyana ve çevresinde bugün gün boyunca yağmur bekleniyor. Özellikle öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar sürekli yağmur var. Bilginiz olsun. Dün de yine yağmurluydu Viyana ve çevresi. İlginç olan saat 15 sıralarında video geldi 11. Viyana'dan. Sel götürüyor diyordu videoda. Ben de 22'deydim, evdeydim. Aa, baktım hiçbir şey yok. Tertemiz, güneşli. Tabii bir 2 saat sonra o bulut bizim 22. Viyana bölgesine de uğradı. Dün akşamdan beri de hava Viyana'da kapalı arkadaşlar. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Atlet Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numaralı hizmet veriyor. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz reçete harici bütün ilaçlarda %10 indirim var. Kaçırmayın bu fırsatı. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Köşe başlarında, ilk göz yaşlarında, bir Eylül... Kun Kargo. İthalat, ihracat yapanlar için özellikle en iyi partnerlerinizden biri olacağına eminim. Biliyorsunuz Pindrinks dedi tüm ithalat işlemlerini Kun Kargo yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Star Ryzen uzakları yakın ediyor, sevdiklerinize kavuşturuyor. Ayrıca en güzel tatil paketlerini sizlere sunuyor. Star Ryzen Graz'da ve Salzburg'da 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada hizmet veriyor. Her sabah akşama kadar 7 çeşit çorba var. Beyran'dan mercimeğe kadar. Tavuk çorbasından kelle paçaya. Avusturya'nın çorbacısı Gürbey Restorant. Mesajlarınız için +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp numarası. +43 660 130 1979 Mesajlarınızı bu numara üzerinden WhatsApp'tan bizlere gönderebiliyorsunuz. Zaten ben yayına girmeden mesajlar da gelmeye başladı. Bugün ilk mesajda sürpriz var. Sürpriz bir isim.

0: neden bırak. Telefon numarasının son 4 tanesi 8398. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. İsmini de yazarsan seviniriz. Murat Polat, günaydınlar. Erkenden işbaşı yapanlardan, Burunam Gebirge'den komşumuz. Murat abi günaydın, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun. Almanya Stuttgart'tan bizlere kulak veriyor. Sadık günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun. Uzun bir aradan sonra cuma günü Sadık'ı da gördük şükür. Hafta sonu İbrahim Elden Viyana'daydı. Cuma günü geldi, dün de gitti. Onun vesilesiyle hem Şenol'la hem Sadık'la Murat abiyle görüşmüş olduk. Mehmet günaydınlar kardeşim. Abim iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Viyana FM dinleyenlerine de sevgi ve selamlarını gönderiyor. Eyvallah Mehmet, 22. Viyana'dan. Güzel bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Buraya kadar okuduğum mesajlar 6.59'a kadar olan mesajlardı. 2, 4, 5 ayırdık. Hemen ekran görüntüsü alalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bugün kesin VAR'a gidecek bu. VAR'dan ne gelecek bakacağız. Murat Baran günaydınlar. Toprağım cümleten bereketli, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum herkese. Şükürler olsun bugün de uyanabildik diyor. Kulağımız sende mübarek diyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Murat Baran güzel bir haftan olsun, kolaylıklar diliyorum. Tamer günaydın, iyi haftalar, hoş geldin. Sesindeyiz tabii ki diyor, kolay gelsin. Eyvallah Tamer, sağ olasın, güzel bir haftan olsun. Raşit aleyküm selam. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum herkese. Dinleyicilere de sevgiler, selamlar diliyor. Raşit'e de teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Murat abi geldi, Murat Erdatlı. Güzel bir haftan olsun Murat abi, hayırlı işlerin olsun. Günaydın abi, hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı günler diliyorum. Rabbim bereketli, bol kazançlar nasip etsin diyor. Eyvallah Kemal Ünal. Sağ olasın, haftan güzel geçsin inşallah. Kolaylıklar diliyorum sana da. Ferhat 54 günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Ferhat, işin gücün rast gelsin, kolay gelsin. Haydar amca günaydın, hayırlı sabahlar. Ali Süzen, yeni gün yeni ay, geçmiş bayramımızı Canı Gölü'den kutluyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Haydar amca, sağ olasın. Neredesin, burada mısın, Baden'de misin, Çeşme'de misin, Urla'da mısın, Marmaris'te misin? Haydar amca geziyor ya. İsmail Koçer, İsmail nerelerdesin sen uzun zamandır ya? Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, günaydınlar Ali Baba, sesindeyiz diyor. Eyvallah kardeşim, ne yapıyorsun İsmail, ne var ne yok, her şey yolunda mı? Aydın Barut aleykümselam, hayırlı huzurlu mutlu günler diliyorum. Çalışmalarınızda da başarılar. Eyvallah Aydın abi, hoş geldin. İstanbul Çengelköy Puppet Shop Ümraniye. Suya gider bir incecik yolu. Başarılarınızın devamını diliyorum. En içten dileklerimle, kulağım sende diyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Tüm dinleyicilere de sevgiler, selamlar. Güzel bir hafta diliyor. Sağ ol abi. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun. Belse sevgiler, selamlar. Günaydın herkese. Erken mi geldiniz? Yok, Aynur Demircan. Tam saatimde geldim. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Suat günaydınlar kardeşim. Öncelikle Murat abi ve Gürcan abi, kirazlar afiyet olsun diyor. Ya o kirazlar kıymalıdır, kıymalı Suat. Yaban kirazı. Güzel bir haftan olsun Suat. Hasan abi günaydınlar. Linz'den Hasan abi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. İyi yayınlar, musmutlu sabahlar diliyor. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum, sağ olasın. İşin gücün rast gelsin. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum Selma Hanım. Belçika'dan bizlere kulak veriyor. Güzel bir haftan olsun. Aleyküm selam Onur. Herkese günaydın. Güpgüzel bir günün olsun abim diyor. Eyvallah kardeşim. Sana da kolaylıklar diliyorum. Güzel bir haftan olsun inşallah. Aleyküm selam Bayram. Hayırlı sabahlar. Keyifli yayınlar. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın Bayram. Geziyordun Avusturya geziyle. Hallstatt turundaydın. Nasıl geçti Hallstatt? Gezi nasıldı? Avusturya geziyle gezmekten mutlu musun? Emrah günaydınlar kardeşim. Mega Süpermarket 23. Viyana müdürümüz. Rüya. Abi adam bir kahvaltı hazırlamış. Cumartesi günü yok böyle bir şey ya. Vallahi Mega Gastro'ya gidiyorum diye Mega Süpermarket'e gittim. Dalmışım. Abi kaynanam seviyor. Bir gittim. Sofra hazır. Aba. Market mi, restoran mı belli değil. Emrah müdürümüzün elinden kahvaltı yaptık. Gude Morgen patron. Gude Morgen Spartalı Ayşe, Hollanda. Hayırlı sabahlar, mutlu, güp güzel bir gün ve hafta olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum, bil mukabele. Şu an Baden'deyim diyor Haydar amca. Yakında istikamet Marmaris'i olacak. Oo. Hadi iyisin Haydar amca. İyi gezmeler, güzel bir günün olsun. Mutlu bir haftan olsun. Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, mutlu bir haftan olsun. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş diyor. Öyle mi diyormuş Murat abi? Ya Murat abi biz neyse onu söylüyoruz ya. Selma Hanım günaydınlar. Yeni aya başlangıç, pazartesi bayram sonu. Her şey çok mutlu olsun inşallah diyor. Geçmiş bayramımızı da kutluyor. Çok teşekkür ediyorum. Nevşehir'e sevgiler selamlar olsun. Yeni ayın ilk günü Haziran, 1 Haziran 2026 pazartesi bugün. İnşallah hepimiz için güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, hap hayırlı, süp süper, kop kolay bir gün, bir hafta, bir ay, hatta bir ömür olsun inşallah. Herkesin işi gücü rast gelsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Cansu günaydınlar. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum herkese. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum Cansu. Güzel bir haftan olsun. Aziz Başkan, Morgan. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Güzel bir haftan olsun inşallah Aziz Başkan. Günaydın, iyi yayınlar Ali Bey. Herkese mutlu hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Öyle bir söyledin ki market değil, kendimi açık büfe ya da serpme kahvaltı veren restoranlara benzettim diyor. Afiyet şeker olsun her zaman. Emrah'ım valla ya öyle anlattım değil, öyle lezzetliydi. Restoranın lezzeti nedir ya? Müthiş olmuş. Ellerine sağlık kardeşim, sağ olasın. Yani o değil de korkuyorum bu anonsun ardından millet gelecek markete, kahvaltı istiyoruz falan diyecek. Orası sıkıntı. Hani bir kişi iki kişi arada Allah misafiri, idare edersiniz, onda sıkıntı yok da çok gelen olursa o problem değil mi? Kahvaltı istiyorum ben. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun, hoş geldin. Abi diyor hafta sonu benim stajyer şeytanlar buluşmuş diyor, buluşurlar, yaparlar. Onur ve Haydar abi diyor. Senin stajyer mi onlar? Tabii sen üstad, büyük şeytan. Günaydınlar herkese, bereketli güzel bir hafta diliyorum. İyi yayınlar. Eyvallah Ahmet, hoş geldin kardeşim. Ahmet Yakup Duman. Güzel bir haftan olsun. Aczim melulse hep sabah. Bu gözyaşımda yeni daha kurumuş. Birazdan top 5'e bakacağız kimler var diye. Sürpriz isimler var dedik. Günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey. Haziran ayının ilk gününden hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Selamlar, çok teşekkür ederim. Sevilay geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Sevilay. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Mustafa var. Mustafa Çatalkaya. Uzun zamandır derece yaptın, ilk kez değil mi? Bayağıdır yoktun listelerde. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten, güzel bir haftamız olsun. Eyvallah Mustafa, sağ olasın kardeşim. İşin gücün rast gelsin, yolun açık olsun. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Yıldız Hanım var. Günaydın, yeni bir hafta, yağmurlu bir Viyana sabahından herkese günaydınlar, günümüz aydın olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yıldız Hanım geldi, hoş geldi. Bugün top 5 listemizin 4 numarasında kendisi. 3 numarada Haydar var. Günaydın, iyi yayınlar. Eyvallah Haydar'ım. Güzel bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Roto Home, Roto Mübelle. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Yasin var. Yasin Tekbaş. Yasin'im günaydın. Hayırlı sabahlar kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Dündar var. Bir daha da Davos'a gelmem diyen Dündar var. Adam 3 gündür mesaj atmıyordu. Antrenman yapmış meğerse ki, bugüne saklamış kendisine. Durdu, turnayı gözünden vurdu. Top 5'te 1 numarayı aldı. Güzel bir haftan olsun Dündar, kolay gelsin. Flörtek. Hallo yazmış. Hallo Dündar. Hallo. Süleyman Şimşek, günaydınlar kardeşim. Hayırlı haftalar, hayırlı sabahlar cümleten. Eyvallah Süleyman, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldin, güzel bir haftan olsun. Tabii Türkiye'de bayram tatili sona erdi. 9 günlük bir tatil vardı. Türkiye'den bizlere kulak veren dinleyicilerimiz 9 gün boyunca birçoğu kaytardı. Normal tatilde. Birçoğu da memleketine gitti. İstanbul'da ne trafik kaldı, ne hava kirliliği kaldı. Rahatladı İstanbul. Okumuşsunuzdur medyada. Trafik diye bir şey yoktu İstanbul'da. Bugün elim boştu diyor. Bir şansımı deneyeyim. Eyvallah. Şansını denedin. İlk 5'e girdin Mustafa. Hadi bakalım. Olacak. Emin abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum herkese diyor. Sağ olasın abla. Güp güzel, musmutlu bir haftan ve ayın olsun inşallah. Onur diyor ki, kıskandın mı Raşit diyor. Ya bayram benim diyor. Raşit'le ne işim olur şeytanla diyor. Cümleten hayırlı haftalarımız olsun. Demek ki bu hafta cumartesi mega market ile aldattın bizi diyor. Aylardır cumartesi günü kahvaltı yapıyoruz. Çorba içiyoruz, artık sen her cumartesi günü megada kahvaltıya gidersin diyor. Afiyet olmuştur kesin. Ya Haydar, saat 11'de gidersen ne olacak baba? Saat 11'de kahvaltı mı kalıyor sizin ya? Ah Haydar'a. Bu cumartesi erken başladım işe. Muhasebe yaptık. Sonrasında çıktık ora bura derken saat 11 gibi falandı. Sabah 6'da 7'de. 8'de kahvaltıyı nerede bulacaksın Mega'da? Oo. Adamlar önce tezgah açıyor. Naide günaydınlar. Keyifli bir yayın diliyorum. Yeni hafta, yeni ay herkese güzellikler getirsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Üçüncü olan Haydar abiyi tebrik ediyorum. Diğer arkadaş okeyde ikinci, radyoda ikinci, hep ikinci diyor. Adı diyor ikinci Yasin'e çıkacak diyor. Birinci Yasin, ikinci Yasin, üçüncü Yasin. Osmanlı padişahı gibi. Olur olur Dündar. Nihat, günaydınlar kardeşim. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyor. Eyvallah Nihat'ım, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Tuğrul, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tuğrul'la da cumartesi günü karşılaştık. Sağ olsun, her sabah yazıyordu ama tanışma imkanımız da oldu. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum Tuğrul. Günaydın Viyan efendim. İyi yayınlar Ali abi. Herkese bereketli bir gün dilerim diyor. Eyvallah. Hemen bir de duyuru yapalım. Hazır elimizdeymişken, başlamışken. Arkadaşlar, bu hafta Perşembe gününden itibaren 4 gün boyunca ATEP Yaz Şenliği başlıyor. Ailece gelebileceğiniz muhteşem bir atmosfer sizleri bekliyor. Simmering Abstrasse 349 numarada. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü tam 4 gün boyunca ATEP şenliklerini bilenler bilir. Geçtiğimiz sene daha az yapmıştık. 2 gün yapmıştık. Bu sene bayramdan dolayı 4 gün sürecek. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 2 günde 20 bin kişi katılmıştı. Evet, yanlış duymadınız. 20 bin kişi katılmıştı. 2 günde çok kalabalık geçmişti. Bu sene imkan da varken biz onu 4 güne yaydık. 4 gün sürsün istedik. Bu sene de yine güzel geçecek, kalabalık geçecek. Umudumuz o yönde. Hafta sonunda hava güzel gösteriyor. Hafiften bir yağış olsa dahi. Hepinizi bekliyoruz. ATEP Aile Şenliği, Yaz Şenliği 2026. Yiyecek içecek standları, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, tanıtım standlarımız olacak. Birçok alanda satış standlarımız olacak. Farklı farklı satış standları. Çocuk oyun parkı olacak. Ücretsiz tabii ki. Yine aynı şekilde şişme balonlar var biliyorsunuz. Luftburg dedikleri var ya, büyük böyle. 4 tane onlardan gelecek. Yine ücretsiz. Çocuklar için yüz boyamalar, çocuk oyunları, çocuk etkinlikleri hepsi ücretsiz arkadaşlar. Sadece yediğinizin içtiğinizin ücretini ödüyorsunuz. Yine çocuklara ücretsiz hediye paketleri dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 800 çocuğa dağıtmıştık. Bakalım sponsorlarımızdan ne gelirse, yani kaç tane olacağını en son dakikada göreceğiz biz de. Herkesi bekliyoruz. ATEP Aile Şenliği 4-5-6-7 Haziran Simmering Abstrasse 349 Simmering Abstrasse 349 11. Viyana'da ve park yeri olayı birçok yere göre çok çok güzel arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım hızlıca. Hemen mezarlığın önünde bir park yeri var. Orası cumartesi, pazar ve bayram günü ücretsiz. Bilginiz olsun. Onun haricinde hemen ön tarafta bir tane park yeri var. Orası çok büyük ve onun önünde bir tane daha park yeri var. Yaklaşık oraya 500-600 araç sığıyor. O mezarlığın önündeki alana ise yaklaşık 100 araç sığabiliyor. İmkanı olanlar tramvayla gelsinler. Toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Daha rahat, konforlu, sıkıntı olmadan. Hepinizi ATEP Aile Şenliği'ne bekliyoruz.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

An itibariyle Viyana trafiği yine çok yoğun. A23 Süd-Ostangent'te trafik yoğunluğu Geverbe Park Stadlo'dan başlıyor. Hirstedt'ten yol ayrımından itibaren iyice artıyor. Erzberg'e Lende'ye kadar da A23 Süd-Ostangent'e Richtung Favoriten çok yoğun arkadaşlar. 10. Viyana istikametine doğru. A22 Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu Kaiser-Mühlen tünelin girişinde başlıyor. Öncesinde başlıyor, yine çok yoğun. Sonrasında A23 ile birleşiyor o yol, biliyorsunuz. Yine Donaustadt Strasse A23 bağlantısında trafik kazası nedeniyle yoğunluk var. O yolu kullananların da bilgisi olsun.

0: Yana istikametine doğru çok yoğun. S1 yol ayrımından itibaren yoğunluk var. Aşırı bir yoğunluk var. Biliyorsunuz o yolda kazı çalışmaları var. Havaalanı yönü ise A4'te açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. S1 çevre yolu, Viyana çevre yolu yoğun, çok yoğun. Nereden başlıyor yoğunluk? Şöyle bir bakalım. Rannersdorf'tan başlıyor ta ki Oberlağ yol ayrımına kadar bir hayli yoğun. A2 yoğun arkadaşlar, bayağı bir yoğun. Öyle böyle değil. Özellikle Treiskirchen, Guntramsdorf bölgesi, oradan Vösendorf'a, Wiener Neudorf komple yoğun. A2 Viyana istikameti yoğun, bazı bölgeleri akıcı. A21'de de bugün yoğunluk var. Trafik kazaları oluşmuş. Alland bölgesi bir hayli yoğun. Her iki yönde yoğun. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş. Alland, Heiligenkreuz, bu bölgeyi kullananlar. Linz bölgesi çok ama çok yoğun arkadaşlar. A1 açık, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor A1'de. Şehir içinde de Donaukanal her iki yönde yoğun. Schwedenplatz'ın olduğu bölge yoğun arkadaşlar. Ayrıca bu ikinci Viyana tarafında kalan kısmı Donaukanal'ın o kadar yoğun ki öyle böyle değil. Kıpkırmızı trafik durma noktasına gelmiş neredeyse. Hiç ilerlemiyor. Hiç ama hiç ilerlemiyor. Taborstrasse. Neresi burası? Şöyle bir bakalım. Vallahi tam nereden başlıyor? Erzberge Brücke'den bir başlıyor arkadaşlar. Ta ki Taborstrasse'ye kadar o derece yoğun. Bilginiz olsun. Reichsbrücke'nin üzerinde yoğunluklar göze çarpıyor. Şehir merkezde bugün çok yoğun. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Trieste Strasse yoğun. Westbahnhof yoğun. Alse Strasse, Alse Grund yoğun. Veringia Gürtel yoğun. Nussdorf'e Gürtel yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı çok yoğun. Altmannsdorf Strasse yoğun. Breitenfurt Strasse yoğun. Hetzendorf Strasse yoğun. Yani bu caddeye ne zaman çözüm bulurlar bilmiyorum. Bu 12. Viyana'nın bu bölgesi gerçekten yoğun. Her sabah ama her sabah. Leasingbahnhof da çok yoğun. Son durumlar bunlar. Sizin de bildiğiniz bir yol durumu varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Yoğunluk o kadar ki B17'ye ve yan yollara da taşmış durumda. Guntramsdorf, Wiener Neudorf arası B17 çok ama çok yoğun. Onun da bilgisini verelim. Yan köyler. Oberwaltersdorf, Ebreisdorf, Himberg, Achau, buralar da yoğun. Yola çıkmadan yol durumuna mutlaka bir bakın, bir göz atın. Hepinize hayırlı yolculuklar, yolunuz her daim açık olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Bünyamin abi günaydınlar. Aleyküm selam abi. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah, kulağım sende demiş. Yolun açık olsun. Güzel bir günün olsun Bünyamin abi. Ali abi her yer yoğun deseydin kolay olurdu diyor. Vallahi hacım doğru söylüyorsun ya. Boşuna çenem yorulmazdı. Viyana'da her yer yoğun arkadaşlar. Silecek yetişmiyor. Neresi Mustafa burası? Abi ne biçim nasıl yağıyor maşallah mübarek ya. Süleyman Baş günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah Süleyman'ım. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Kemal müdürüm hayırlı haftalar diliyor. Eyvallah müdürüm hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Kemal müdürüm yeni yaşın nasıl geçiyor? Hafta sonu kutlamıştık. Ne değişti hayatında? Bir anlat da dinleyelim. Cihat hayırlı sabahlar, bol bereketli yayınlar. Eyvallah Cihat'ım, hayırlı işlerin olsun senin de. Gusto Gurme, Wiener Neustadt. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Kıskanmak yok diyor ya, sevindim. Birbirleriyle buluştu diyor şeytan adaylarım diyor. Taktik veriyorlar. Eferin lan diyor, eferin diyor. Raşit hayırdır Raşit ya.

Nasıl olur da ben ihaleyi öbür tarafa yıkarım, onları da yanıma alırım. Onun derdi birkaç gündür o, Tamer. O sorularla falan ilgilenmiyor. Ne konuştuğumuz, ne anlattığımız pek önemli değil Raşit için. Atalarımız da boğazına düşkünmüş. Böyle bir söz çıkarmışlar diyor. Allah Allah, atalarımıza bak hele sen. Can boğazı izlemiştir, oradan geliyordur diyor. Eyvallah Nesrin Hanım. Yalı çocuğu olabilir diyor bu Can. Yalı çocuğuysa sıkıntı yok. Can boğaz havalası alacakmış. Boğazlar kestirme olduğu için diyor, oradan geliyormuş diyor, olabilir. Can boğazdan çıktığı gibi abi diyor. Can boğazdan çıkıyor bir de, değil mi? Can boğazdan geliyormuş. Bilen var mı? Niçin?

Evi boğazı olanlar böyle der tabi diyor. Vallahi hanım derler, boğaz devi olanlar derler. Cam balıkçıymış diyor, balıktan geliyormuş. Ha, mantıklı Murat abi. Cam bedenden çıkmış çünkü diyor. O da olabilir. Can bedenden çalabiliriz aslında. Bir taht yaptım ki... Şah damarımız da boğazda değil mi?

Can Boğaz'dan geliyormuş. Niçin? Büyük ihtimalle Can Canan'la buluştu orada diyor. Vay, Can'a bak sen. Bak çapkına bak. Bak hele, bak hele. Şenol'un bugün morali biraz düşükmüş. Hayırdır Şenol? Murat Erdatlı bak, Şenol ne diyor? Moralim bozuk diyor. Moralim düşük diyor.

Çünkü Can Boğaz'da oturuyormuş, Emirgan'da oturuyormuş diyor. Vay, Can'a bak hele sen. Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Can Boğaz'dan Boğaz için yemekten geliyormuş diyor. Boğaz derdindeymiş demek ki Can. Can Boğaz'dan geliyormuş. Allah Allah. Can'ın Boğaz'da ne işi var ki? Nöğürüyor Boğaz'da Can ya. İşi gücü bırakmış Boğaz'a gitmiş. Bah hele.

can boğazdan gelir, biz inşaattan. Dündar, sizin inşaata gitmeniz lazım, gelmeniz lazım değil kardeşim. Orada bir terslik var. Bu saatte inşaattan mı gelinir ya?

istemişsin. Şenol diyor ki, ya kardeşim diyor, sen orada saatlerce mikrofon başında otur, soluklanmadan bizlerle sohbet et. Ben de evde ayaklarımı uzatıp kahve içeyim. Olmaz böyle diyor ya. Adalet değil bu. Acayip darlandım. Bildiğin gibi değildi. Sorma Şenol. Vallahi moralinin düşmesi için çok önemli bir sebep bu. Yemekten geliyormuş diyor. Aynen Aziz Başkan, boğazda yemek yemiş. Can boğazdan geliyormuş arkadaşlar. Neden? Niçin? Nasıl? Son birkaç cevap daha alayım, ondan sonra konuyu değiştireceğiz.

Dün İbo Türkiye'ye dönerken sadece yüzünden mi öpmüş? Moral ondan bozuk olabilir diyor Murat Erdatlı. Allah Allah Şenol, neler duyuyoruz ya. Can boğazdan gelir, ölürken mi gelir diyor. Allah Allah Onur, Allah korusun canım. Allah gecinden versin. Tamer, ne yazdın da sildin? Boğaz önemli. Boğaz olmasa canın ne önemi var? Küçüklüğümüzden beri böyle atasözleri sayesinde göbekli adamlar olduk. Yiye yiye diyor. Sen bana laf mı attın? Bana laf mı vurdun şimdi Haydar? Ben öyle anladım. Hem bir kere benimki göbek değil, lütfen. Teras teras. Yaşamak için herhalde can boğazdan gelir diyor. Başka yerden yemek mideye girmediğine göre

Hadi bakalım. Yok canım şimdi buradan da yani. Yok bu ağırlık. Nine, hayır olamaz. Şuradan devam edeceğiz. Bir saniye şuradan devam edeceğiz. Şuradan. Abi bunların hepsi de böyle slow damar damar. Nereden çıktılar sabah sabah önümüze ya? Dur şunu bir verelim bakayım bu neymiş. Ben de ilk kez dinleyeceğim.

senin göbek bağımsızlığını ilan etmiş durumda diye. Başlı başına devlet kuracak Dündar. Cam boğazdan gelip barajlar akıyordur elektrik vermek için diyor. Elektriğe bağladık olayı sonunda. Hadi bakalım. Nedim Başkan günaydın, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Guten Morgen Nedim Başkan. Yok Raşit, doğum günü falan yok, öyle bir şey kutlamıyoruz. Arkadaşlar cam boğazdan geliyormuş. Çünkü boğazın diğer tarafında oturuyormuş. Bir tarafında çalışıyormuş, bir tarafında da oturuyormuş. Mecbur boğazdan gelmesi gerekiyormuş canım. Boğaz olmasa geçemiyormuş yani karşıya. Mecbur boğazdan geliyor. Ama birçok arkadaş olayı anladı. Mesele burada yemek değil, Can diye bir arkadaş var. Can. Bu Can boğazın bir tarafında oturuyor, bir tarafında çalışıyor. Mecbur boğazdan gelmesi gerekiyor. Geçecek başka yeri yok çünkü boğazdan geliyor. Hayır, olamaz. Biri beni mi çağırdı Ali abi diyor. Keyifli yayınlar diliyorum. Eyvallah Beytullah. Beytullah Nayır. Seni çağırdım kardeşim. Nayır, Nayır, Nayır. Olamaz, napamazsınız. Günaydın patron, günaydın VNF Femciler. Yepyeni hafta bütün güzellikleriyle gelsin. İşimiz rast gitsin. Güzel bir haftamız olsun. Amin inşallah. Şerife müdüremiz geldi. Nide Üstüray müdüremiz. Hayat çok kısa, sevmediğiniz insanlara sevmediğinizi söyleyin lütfen diyor. Günaydın. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar tabii. Diyor ya, sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin diye, sevmediklerinize de sevmediğinizi söyleyin. Hayat kısa, fırsat olmayabilir söylemeye. Vay, birincilik şarkısına bak ya. Aba. Günaydın canlar. Herkese musmutlu haftalar diliyorum. Bereketli, güzel haberler alacağımız bir gün olsun inşallah. Şerife Küçük geldi. Hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Şerife. Hafta sonu tabii kirazları götürdünüz. Ah ah. Kiraz tarlaları var arkadaşlar Burkan'da, Layta'da. Hafta sonu açılmış. Cumartesi günü, pazar günü kapalıydı ama. Bu hafta içi tekrar açılır diye bekliyoruz 2-3 gün sonra. Ama gidenler kirazların tadının pek olmadığını söylüyorlar. Bilginiz olsun. Damar damar dediğin Müslüm Baba geldi. Al işte, düştü aklıma bir kere diyor. Arka fonda olsa bari dinlet de diyor. Çaktırmadan şöyle kulağımızın pası gitsin diyor Aydın abi. Vallahi damar dedik hemen adam. Ya Müslüm Gürses. Aydın abi her şey sana Müslüm Baba'yı hatırlatıyor ya. Sabah sabah içimin ateşini alıyor diyor ya. Tavsiye ederim, nefesim düzene giriyor. Eyvallah Aziz Başkan. Aziz Başkan güne sarı et beri. Oo, ekşili çilekle başlamış. Yok böyle bir şey. Dolaptan yeni mi çıktı o Aziz Başkan? Vallahi buz gibi gözüküyor ya. Vallahi ben de geçen hafta pazar günüydü. Ondan sonra Bintat Kornoyburg'a gittim. Pazar günleri açık orası. Abi havada sıcak. İçim yanıyor. Baktım dolaba. Oo, ekşili çilek. Ne gitti ama biliyor musun? Ne gitti? Bir de video çektim. 10 numara 5 yıldız oldu. Tavsiye ediyorum ya. Soğuk soğuk çok iyi gidiyor. Afiyet olsun Aziz Başkan. Raşit Salı günü tatlı getirecekmişsin. Onur öyle diyor bak. Şerife niye sildin ya? Sesli mesaj gönderdiydi. Sildi. Ben mesela Haydar abime onu sevmediğimi sık sık söylüyorum. Haklısın abi diyor. Hayat kısa, söylemek lazım değil mi? Süleyman Şimşek. Haydar'a ne diyorsun seni sevmiyorum derken? Seni sevmediğim yalan mı diyorsun? Seni sevmediğim yalan. Yalan, yalan, yalan.

Vallahi herhalde öyle diyor. Yalan, yalan, yalan, yalan. Bak vereyim. Hemen arka fonda vereyim abi. Allah Allah. Firdevs Hanım öyle diyor. Hayat çok kısa. Sevmediğiniz insanlara sevmediğinizi söyleyin diyor ya. Çekinmeyin bundan diyor. Hayat çok kısa. Biz kiraza gitmedik. O kaosa girmem diyor. Akıl işi değil kesinlikle. Biz aslında Ali abiyi beklemiştik ama diyor olmadı. Vallahi cumartesi günü muhasebe işleri vardı ya. Şerife sen bilirsin bu işleri. Kağıt kürek. Ay sonu malum muhasebeyi yapmazsak sıkıntı. Selçuk'tendik olunca mecbur yapmamız lazım. En güzel gün benim için cumartesi günleri. Abi yayın yok, telefonum çalmıyor, kafa rahat. Sabah 7'de bir başlıyorum. 9.30-10'a kadar hallediyorum, oturuyorum başına. Seni sevmedim, yalan. Ya diğer günler sürekli telefonum çalıyor, konsantrasyonum bozuluyor. O yüzden bu cumartesi herkesi ektim.

0: Vay vay vay, Haydar Bey mekana giriş yaptı an itibariyle. Sen yoksan... Abi bu yapay zeka müzikleri de her tarafı sardı ya. İyi güzel yapılanlar da var da hiç güzel olmayanlar da var diyor. Aynen Mehmet ya. Abi program var, programı indiriyorsun. Sen yoksan... Veriyorsun işte birkaç euro, 3-5 euro neyse artık. İstediğin müziği yapıyorsun. Herkes yapabiliyor yani. Bugün işte sanatçılar işsiz kalacaklar. Duygular karşılıklıdır Süleyman Şimşek diyor. En çok sevdiğim özelliğin seni çok konuşunca ben sana sus dediğimde susuyorsun. Hep böyle ol. Aferin diyor. Bak Haydar abin öyle diyor.
1: Patron şimdi yayını meşgul etmeyeyim diye geri sildim ama araba kullanıyorum. Ne yazık ki sesli mesaj atmak zorundayım. Diyorum ki şu çocuklardaki can nasıl bir can böyle? Hep sıkılıyor, hep sıkılıyor, hep mutsuz, hep mutsuz. Derdi ne bu canın? Buydu yani.
0: Ah ah, can hayattan keyif almıyor. Can sıkıntılı. Maalesef. Can niyeyse. Dur bu ne versiyonu ya? Bugünün birincisi dünden istek şarkısı. Raşit'e gelsin. Kenyalım.

Bu arada arkadaşlar, bu hafta değil bir sonraki hafta Semiçen konseri var. Onun için paylaş kazan yaptık. Etiketle kazan, paylaş kazan. Katılmayı ihmal etmeyin, çekiliş yapacağız. Artık kime çıkarsa, kimin şansına, kimin bahtına. Bu sefer 5 değil 6 bilet vereceğiz. 6 bilet. 6 çarpı 60, 360 euro, vay be. Patron çıldırdı, dağıtıyor biletleri. Sen de katıl, belki sen de kazanırsın. Çal Ali Bey diyor, çal diyor. Bütün şarkılar sevmeyenlere gelsin, var be. Sevmeyenlere mi gelsin, sevilmeyenlere mi gelsin? Bak, bunun kararını iyi vermek lazım. Paylaş kazan, kesin bana çıkar diyor. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Raşit'e niye gelsin diyor. Yasin'e gelsin bu diyor. Ya baba. Dündar. Dündar hızlı geldi, hemen Yasin'e çattı. Bak bak, Yasin'i ezdirmem. Dündar, Yasin kırmızı çizgimiz. Yedirmeyiz Yasin'i. Ha, Raşit'e gelsin. Hadi Haydar ya. Oğuzhan, günaydınlar kardeşim. Patronun, Ömer müdürün ve sizi çok seven Cem'in selamı var diyor. Eyvallah kardeşim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Intergaz ailesi. 23. Viyana, Kolbe Gasse 70. Hem toptan hem parakende Intergaz. Her şey var Intergaz'da. Cumartesi günü Murat abinin yanına da uğradık, Murat Çakır'ın. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz Intergaz'a. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara, Murat Çakır'a, Ömer müdürümüze, Oğuzhan'a, Cem'e. Bir de Apom vardı.

Ya Raşit'e çalınacak eser diyor Tarkan'dan, Şeytan Azap'ta. Aba. Onu da gönderelim, o da gelsin. Eyvallah Şenol. Günaydın, kolay gelsin Ali abi. Sana ve dinleyen herkese hayırlı, bereketli, güzel bir hafta diyorum. Hoş geldin Zuhal abla. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Gürcan abi henüz kahvesiyle birlikte gelmedi. Kendi de gelmedi, kahvesi de gelmedi Gürcan abinin. Çok çalışıyor herhalde bugün. Viel Arbeit, viel Montag bugün ya, normal. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı sabahlar abi. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Mehmet Eren. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Yürü yürü şeytanım Raşit'im yürü. Kemal parça yapmış Raşit'i. Bunu da hemen verelim yapay zekaya, şarkı haline getirsin. Mehmet Eren güp güzel musmutlu bir haftan olsun. Sevmeyenlere gelsin diyor. Sevilmeyenlere gelsin ya. Bak bunu Raşit'e armağan ediyorsun.

Dur bakalım şu tarafa geçelim. Burada ne çıkacak? Bir saniye. Geliyor. Az kaldı. Şuradan devam edelim.

Bugün yağmurlu, Gürcan abi yatıyordur. Yapma ya. Doğru vallahi. Yağmur yağınca ama yağmur dindi ya. Yatmaz bugün Gürcan abi. Hacım. Niye es geçtin beni diyor. Ben seni niye es geçeyim ya? Bu gazlara gelmiyor mu artık diyor açtı. Gaza gelmiyor. İpra gaza geliyor. Şimdi buradan geçti şey. Allah Allah, kimmiş o ya? Şimdi yeni bir konumuz var. Yeni bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Bu arada da saatler 8.12'yi gösteriyor. Ne çabuk 8 oldu saat ya. Hangi ara 8 oldu anlamadım. Hadi bakalım, herkese soralım, bir soru gelsin. Kocanızla ya da karınızla ortak özelliğiniz nedir arkadaşlar? Evli arkadaşlara soralım bunu. Eşinizle ortak özelliğiniz nedir? Hadi bakalım, bir tane ortak özellik arıyoruz. Bakalım kimler bilecek bu ortak özelliği?

0: Eşinizle ortak özelliğiniz nedir? Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Bizim beklediğimiz bir tane cevap var. Çocuklarımız diyor. Olabilir. Ama o özellik midir o? Ortak sahip olduğunuz şeyler ya. Kaynanam. Allah Allah. Niye ortak özelliğiniz? O senin kaynanan da onun kaynanası olmuyor ki. Annesi oluyor. Evli olmamız diyor Mehmet. Ortak özelliklerden yani Mehmet. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bu da iyi. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Eşinizle ortak özelliğiniz nedir? Bakalım kaç tane çıkacak? Aynı havayı teneffüs etmek. Evet, bu ortak bir özellik. Evli olmamız diyor. Bu da ortak bir özellik. Haklarımız. Hak derken nasıl hakkınız var? Ne kadar çok sevgim vardı bir o kadar. Tek ortak noktamız ayak numaramız. Güldür güldür şovu da geçmişti diyor. Ortak noktamız ayak. Ayak numara. Yok canım, kadın ve erkeğin ayak numarası. Bir de evli olacak, aynı olacak. Yok canım. Mümkün değil ya. Eşimle ortak sahip olduğumuz tek şey diyor, nikah günümüz diyor Raşit. Güzel. Birbirimize ilk günkü gibi hala aşık olmamız diyor. Kim demiştir bunu sizce? Hadi bunu da soralım arada. Dedik ki eşinizle ortak özelliğiniz nedir dedik. Cevap geldi. Birbirimize ilk günkü gibi hala aşık olmamız. Bu cevabı kim vermiştir? Hadi bakalım. İki sorumuz da hala aktüel, geçerli. Özkan günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir işin, günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Özkan, Kolbe gazete kaçtı senin numaraya? Özkan da Kolbe gazetede, Kar Vizyon. 51 miydi, 52 miydi tam hatırlayamadım şimdi bak. Ortak özelliğimiz birbirimizle evli olmamız, vay be. Aynı evde yaşamamız. Evet, güzel. Ortak özellik o. Başka.
1: Dün bir tane konser vermiş. Travis Scott mudur, travesti midir, nedir? Ben pek tanımam da. Rapçi galiba. Kahkaha attım şu anda ya haber okurken. Yüzünü de göstermemiş. O olup onun olup olmadığı da belli değil. 20 dakika sahneye çıkmış, 40 bin liranın üstünde bilet fiyatları, millet şok geçirmiş tabii ki. Şu anda var ya, keyfim o kadar yerine geldi ki. Yani bizim millet var ya, harbiden gerizekalı. Çok özür diliyorum ama çoğu böyle. Çok iyi olmuş ha. Şu anda keyfim yerine geldi. Bir pin drinks içeyim.
0: Aç oradan bir pin, sesi gelsin. Tık diye kapak sesini alalım Şenol. Kapak sesini alırsam bunun üstüne keyfin daha da yerine gelir diye düşünüyorum bak. Kapak olacak. Ortak özelliğimiz, ortak özelliğimizin olmaması diyor. Bu çok iyiydi. Ortak özelliğimiz, ortak özelliğimizin olmaması. Çok güzel cevaplar var ya. Ortak özelliğimiz birbirimizle evli olmamız. Evet, bu ortak bir özellik sayılıyor. Alim hakkı. Alim hakkı ne ya? Dur, çözemedim ben bunu. Alim hakkı. Hiçbir ortak noktamızın olmaması ortak özelliğimiz. Yapma ya. Hiçbir ortak noktanız yok mu? Hiç yok. Allah Allah, Allah Allah, hiç ortak özellik olmamaz olur mu ya? Var var diyor, ortak noktamız insanız diyor. Güzel, insanız. Yani o kadarcık da olsun orada, o herkesin ortak noktası zaten insan olmamızda. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Next'te dur. Bunu değiştirelim abi, çok hareketli ya. Bu nasıl bir şey böyle ya? Dur şuradan devam edelim, şuradan. Abi dım tıs dım tıs dım tıs, bu nedir ya? Sabahın köründe kafamız şişti yemin ediyorum. Yok, Tamer cevabı yanlış bir cevap. Suat cevabı doğru. Suat vermiştir bu cevabı diyor. Aynen, Suat cevabı doğru. Aa vallahi biliyorsunuz, %100 Suat diyor. Aynen. Bak Mehmet bildi 22. bir yandan. Tamer bildi, Nesrin Hanım bildi, Haydar bildi, Raşit bildi. Yani Suat'ı bilmemek mümkün değil ya. Suat yazdı. Suat demiştir diyor ya. Bak Hollanda'dan, Ispartalı Ayşe ta Hollanda'dan Suat'ın bu mesajı yazdığını bildi. Daha ne olsun ya. Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum seni Suat. Helal olsun. Birbirimizi ilk günkü gibi hala seviyoruz. Hala aşığız diyor. Maşallah. Allah bozmasın. Aynı evi paylaşmak diyor, ortak özelliğimiz diyor. Vay. Tam beklediğim cevabı yazmışsın ha Tamer. Çocuklar diyor. Yok, çocuklar ortak özellik olmuyor. Çocuklar ortak sahip olduğunuz şey anlamına geliyor. Mesela evde ortak sahip olduğunuz ama aynı havayı teneffüs etmek ortak özellik, yani ikiniz de aynı havayı teneffüs ediyorsunuz, evet. Allah Allah, Gürcan ve Zuhal'in ayak numarası aynı, hiç farkına varmadın mı diyor. Gürcan hep bayan ayakkabısıyla geziyor. Allah Allah. Tabii Gürcan abi yok ya, sallarsın burada. Murat abi, Murat Erdat'la. Bah ya, Gürcan diyor ayak numarası aynı yeşil ediyor ya. %100. Aynen %100. %100 Suat. 100%. Eşimizle ortak özelliğimiz çocuklarımız aynı diyor. Evet. Çocukların aynı olması ortak özellik. Çocuklara sahip olmak aynı. O farklı. Bir de diyor Raşit'le ortak özelliğimiz var diyor. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı dünyada yaşıyoruz. Bir özellik daha var diyor Raşit'te. Bu da başkası. İsimsiz okuyorum. İnsanız diyor ya, insan. Başka da bir özelliğimiz olamaz diyor. Kolbegası 51'miş. Bak doğru hatırlamışım ya. 51-52 derken 51. Kar vizyon. Hayırlı işlerin olsun Özkan. İkimiz de birbirimizi seviyoruz Ali Baba, daha ne olsun diyor. Vallahi helal olsun, daim olsun inşallah. Vallahi Suat'ı bilmeyen kalmadı. Herkes bildi. Yani Emin abla da bildi, Kemal de bildi, Raşit de bildi, Onur da bildi. Eşimle ortak noktamız diyor soğan abi diyor. İkimiz de soğanı çok seviyoruz. Soğan mı, soğanın cücüğü mü? Ya ikimiz yeriz ya da ikimiz yemeyiz diyor. Vay be, ortak özellik soğan. Güzel. Eşinizle ortak özelliğiniz nedir diye sorduk. Çocuklar haricinde sıfır ortak özelliğimiz var abi diyor. Yani çocuklara sahip olmak, aynı çocuklara ortak özellik, evet. Haydar abi demiştir, yok canım Haydar da nerede öyle aşk dolu güzel güzel kelimeler, cümleler. Haydar kim, onları söylemek kim ya? Vallahi Kemal müdürüm, Haydar da öyle yok abi, tık yok Haydar'da.

0: Bakayım kapak sesi gelecek mi? Dur bakalım. Kapak sesi var mı? Bak, bak kapak sesi geldi. Suat'tır diyor ya. Bak İstanbul'dan Ayten Hanım bile bildi Suat'ın o sözü söylediğini. Yusuf abi aleyküm selam. Hayırlı sabahlar abi. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Bütün dostlara selamlar gönderiyoruz diyor. Eyvallah. Valla Yusuf abi bıkmadan, usanmadan, erinmeden, çekinmeden her gün yürümeye, koşmaya devam ediyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Pazartesi sabahı bu enerjinizi kıskandım diyor. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Bedia geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun Bedia. Hayırlı işlerin olsun. Can'a ne oldu diyor ya, Boğaz'dan niye geliyormuş diyor. Orayı kaçırmış Müjde abla. Ya Müjde abla, Can Boğaz'ın bir tarafında oturuyormuş, bir tarafında da çalışıyormuş. Mecbur Boğaz'dan geçmesi gerekiyor. O yüzden Can Boğaz'dan geliyormuş. Hep Boğaz'dan geliyor. Eve giderken Boğaz'dan geliyor, işe giderken Boğaz'dan geliyor. Boğaz olmazsa geçemiyor. O yüzden yani İstanbul'da. Serpil Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. 11. Viyana. Murat abi geldi. BJK Murat. Neredesin Murat abi sen ya? Günaydın kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hacım demem bildi bak. Suat yedin bizi, bitirdin bizi Suat diyor. Vallahi helal olsun Suat'a ya. Suat kadar taş düşsün başınıza mı bak Suat. Adam abi her yerde eşim de eşim, eşim de eşim, karım da karım diyor ya. Hey yavrum hey. Eşimle ortak özelliğimiz diyor. Ortak da birlikte tartışıyoruz diyor. Yani birlikte tartışmak ortak bir özellik. Sen tartışıyorsun, o tartışıyor. Ama aynı kelimeleri söylemediğiniz için pek de ortak özellik saydım. Hayatı beraber paylaşıyoruz. Oo, eyvallah. Tayfun, Tayfun da Suat olma yolunda ilerliyor vallahi. Helal olsun. Günaydınlar herkese, iyi bir hafta başlangıcı olsun. İyi yayınlar Ali Bey, sevgiler selamlar, çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım, bayram bitti mi? Gölhisar bitti mi? Kürkçü dükkanına geri döndük mü? O skeçte adama soruyorlar, eşinizle nerede tanıştınız? Adam diyor, askerde tanıştık. Yok canım o kadar da artık yani. Yok artık, yok artık. Bunlar kötü örnekler. Çok kötü örnekler bunlar. Tamer biber süreceğim ağzına ama. Abi hazır mahkemeye gelmişken diyor. Birazdan aynı günde ayrılmamız da olabilir yani diyor. Mantıklı. O zaman ama olmaz. Gene olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Şimdi aynı gün ayrılmak eşinin ortak özellik olmuyor. Çünkü ayrıldığın için eşin olmuyor. Ya bir de öyle düşün olayı. Farklı bir pencere açtım şimdi. Yani ortak özellik hala aranmaktadır diyor. Loading diyor. Daha bulamadık diyor. O derece mi vahim ya? Kaç yıl oldu da hala ortak özellik arıyorsunuz? Yok. Suat'ın maşallahı var diyor. Türünün son örneği. Harbi ya. Suat'tan bir tane daha var mıdır? Bir tane daha Suat çıkar mı arkadaşlar? Bence çıkmaz. Hayırlı sabahlar. Coşkun geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun inşallah Coşkun. Bizimki sevgi ve saygı. Eyvallah. Daim olsun inşallah. Aynı gün doğum günümüzün olması ve aynı saate, aynı dakikaya denk gelmesi. Daha ne diyeyim diyor ya. Sadece yıl farkı var diyor Raşit. Yapma ya. Raşit, hayırdır sen? Raşit var ya, kesin doğum gününden tasarruf için sen onu değiştirmişsindir. Başka bir izah olamaz bunun. Ulan iki kere masraf olmasın, aynı gün doğum günü yapalım da. Thank you. Tek ortak özelliğimiz Müslüman olmak diyor. Allah Allah. Yok canım. O kadar da değildir ya. Ali abi diyor, Viyana trafiği gene kaos abi maalesef diyor ya. Hiç sorma Mehmet, sabah yol durumunu verdik, çok fenaydı, çok kötüydü. Viyana trafiği kaos arkadaşlar. Ortak kurbana girdik eşimle diyor. Ortak özelliğimiz bu diyor. Vay be, ortak kurbana girmek güzel, çok iyi. Aynı numara değiliz, olsaydı keşke onun ayakkabılarını giyerdim ama. Maalesef diyor, ayakkabı numaramız aynı değil, ortak olurdum. Zuhal abla ya, Murat Erdat'tı dedi vallahi, bak.
1: Günaydınlar Ali Patron ve bütün Viyana FM ailesi. Sorduğunuz sorunuza cevap vereceğim. Eşimizle ortak noktamız aynı frekanslarda olmamız ve ama birbirimizi çekemememiz. Çekemiyoruz.
0: Allah Allah. Aynı frekansta olup da birbirini çekememek nasıl bir şey ya? Yani aynı frekansta olacaksın, birbirini çekemeyeceksin. Yok abi, normal değil bu ya. Frekanslarda farklılık var demek ki. Frekans sıkıntısı var.

Eşimle ortak noktalarımızı çok olduğunu diyor, biliyoruz diyor. Eşimle çok ortak noktamız var diyor ya. Çok, bir bakalım nelermiş. İkimiz de diyor evin patronunun ben olduğunu biliyoruz bir kere diyor. En önemlisi bu diyor. İkimiz de beni çok seviyoruz diyor. Ben kendimi seviyorum, o da beni seviyor diyor. Güzel. Çok iyi. Ve ikimiz de birbirimizi çok şanslı görüyoruz diyor ya. Niye şanslı görüyorsunuz? Onu da yazsaydın. Hadi eşin senin evde olduğu için şanslı. Sen niye şanslısın? Onu da bir bağla da tam olsun. İlk ikisi çok iyiydi ama. İkimiz de biliyoruz ki diyor evin patronu benim diyor. Ve ikimiz de beni diyor çok seviyoruz diyor. O beni seviyor, ben de kendimi seviyorum. Çok iyiydi bunlar ya. Oo, Deniz Hanım geldiler. Teşrif ettiler uzun bir aradan sonra. Hayırlı, mutlu, bol, bereketli, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin Deniz Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun inşallah. Uzun bir aradan sonra Deniz Hanım'ı gördük buralarda. Bu arada BCK Murat abi de döndü. Gezdi, dolaştı, geldi İstanbul'da, bayramı yaptı. Ayrı takımları tuttuğumuz için ortak yanımız sadece aynı yatakta yatıyoruz. Başka bir şey yok diye. Sadece aynı yatakta yatıyoruz. Vay be. O da ortak bir özellik tabii canım. Ortak özelliğimiz beraber gezmeyi çok seviyoruz. Oo, güzel. Beraber gezmek. Bu pencere açık mı kalsa abi diyor. Kulağa da hoş gelmedi değil yani diyor. Hoşuna gitmiş bak. O pencere diyor açık mı kalsa diyor. Yok yok, sen pencereyi kapat gene de ya. Pencereyi kapat, böyle biraz buğulu buğulu sisli misli bir hava olursun ki o çıkart aklından o fikri. Bayram bitti Ali Bey diyor. Yarın inşallah linzi uçuyoruz. Kürkçü dükkanındayız diyor. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Gidenin işi dönmek arkadaşlar. Herkes mecbur dönecek Kürkçü dükkanına. Yapacak bir şey yok. Bence diyor Suat Tamer evlenirse diyor Suat'ı bir tık geçer diyor. Tamer, sen de o performansı görüyorum açıkçası ben Tamer. Murat abinin mesajıydı. Tamer diye evlenirse Suat'ı bir tık geçer diyor. Bence de. Vay vay, Yavuz abi geldi. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim. Eyvallah abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Vallahi helal olsun sana. Reha'dayken dinliyordu Murat abi sayesinde. Reha bitti, gene dinliyor. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Eşimle ortak özelliğimiz diyor beraber spor yapmak. Vay. Yine beraberiz diyor. Emekli adam bundan sonra ancak spor yapar. Ablan ile güzel güzel gezer diyor Yusuf abi. Eyvallah Yusuf abi. Zeynep ablaya da buradan sevgiler, selamlar. Güzel bir gününüz olsun. Emekli de oldu. Oh. Vallahi daha ne olsun Yusuf abi ya. Abi onu yapıyorum evet ama diyor şu şekil. 14 sevgililer günü, 20'si doğum günü. Sevgililer günü bir şey almıyorum. Zaten 6 gün sonra doğum günü diyorum. Öyle kandırıyorum diyor. Hep kardayım diyor ya. Ah Raşt. Vallahi şeytan diyoruz da. Şeytan sana hocam diye hitap ediyordur herhalde. Bu fikirler şeytanın aklına gelmez. Bisiklet ve koşmak. Tabii ki Kemal müdürüm, onun ortak özellikleri. Nesrin Hanım'la birlikte. Ortak özelliğimiz eşimle aynı zamandayız. Aynı zamandayız yani, aynı zamanda yaşıyoruz. Yani sayılır bu. Aldırdım.
Raşit'e şimdi çok güldüm diyor ya. Yani ortak noktaları noktalamak ortak noktamız diyor. Ortak noktaları noktalamak. Var mı öyle ortak noktalar? Burçlarımız ve spor ortak özelliklerimiz. Burçlar ve spor. Vay, bisikleti unutmuşsun. Ha, gerçi bisiklet ve koşmak spordan sayılıyor Nesrin Hanım, doğru. Belma abla günaydınlar. Abi hayırlı yayınlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz abla ya, sağ olasın valla. Duru salı yıkama, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Belma abla. Bir tık olsa yine iyi diyor. Ben 5-10 tık geçerim Suat'ı diyor. Valla sende o potansiyel o var ya Tamer. Güveniyoruz sana. Evet, maalesef hayat yoğunluğu ama kulağım hep sizdeydi diyor. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım'a. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. İnşallah işlerinde kolaylıklar diliyoruz sana. Hepimiz için böyle. Şunu bir dinleteyim ya. Hiç ben zevk alamadım bu şarkılardan. Bir bakayım, bir de şuna bakayım. Sonra bildiğimiz yerden devam edeceğiz. Hepimiz için hayat yoğun. Bazen tabii o kadar kolay olmuyor. Abi diyor hayırdır, bugün yenge yayında yok herhalde diyor. Seni böyle cesaretli konuşurken görüyoruz diyor. Hayırdır sen diyor. Yok ya, ben normal konuşuyorum ya. Ben hep böyle cesur konuşuyorum Haydar, bildiğin gibi değil. Ben ne dersem o Haydar. Biz de öyle kardeşim. Yengen ne derse evet diyorum. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Emine Yalçın geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Murat abi. BCK Murat. Şeytan diyor halt etmiş Raşit'i. İkimiz de beni bulduğu için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz diyor. Ya ikiniz de seni bulduğu için. Eşin seni bulduğu için, sen de seni bulduğun için. Oo. Vallahi vurdu, gol oldu. 3 tane özellik daha ne olsun ya. Arkadaşlar bu hafta Roto Home ve Roto Möbel mağazalarında muhteşem indirimler sizleri bekliyor. Özellikle Roto Home'da yepyeni halılar geldi. Yeni desenler, yeni renkler, yeni ölçüler, kaçırılmayacak fırsatlar. Haydar yine çıldırdı. Fiyatlar yarı yarıya. Abi 99 euroya 5 metrekare, 6 metrekare neredeyse alıveriyor. Yok böyle bir şey ya. Haydar şöyle yapalım. Haydar'dan yine sürpriz bir çanta vereceğiz şimdi. Sürpriz bir hediye vereceğiz. Saatlerimiz 8.39 arkadaşlar. 40 oldu hatta. Şöyle yapacağız. Ne yapalım ne yapalım? 8.42'de Rota Home yaz gönder. İlk kimin mesajı düşerse ona Roto Home'dan hediye vereceğiz, tamam mı? Sürpriz hediye. Ya da Good Shine vereceğiz. İlk kimin mesajı düşerse, saatler 08.42'yi gönderdiğinde Roto Home yaz gönder. Roto Home yaz gönder. Hadi bakalım. İlk kimin mesajı düşerse Roto Home'dan hediye vereceğiz.

Dündar dinleyememiş ya birincilik şarkısını. Bak hele ya. Neyse bir şey yapalım. Bir de remix versiyon dinletelim. Azıcık bir şey dinletelim.

Şimdi dur, şunu verelim abi yayına unutmadan bir saniye. Şu remix'i verelim. Şunu verelim abi. Bir dinleyelim bakayım nasılmış. Bir dörtlük sadece, fazla yok. Bir dörtlük.

Bak bak bak, Haydar diyor ki tam 10 metrekare 4 adet peluş halı 99 euro diyor. Yok böyle bir fiyat ya. 4 adet 10 metrekare peluş halı 99 euro. Sadece ve sadece 99 euro. Bugün gün içerisinde Viyan FM sosyal medya sayfalarında da paylaşacağız. Dün ve önceki gün story'de paylaşmıştık. Bugün de normal paylaşım olarak paylaşacağız. 4 tane halı, toplam 10 metrekare peluş halı sadece 99 euro. Patron çıldırdı. Sevda Hanım zorla elinden makineyi alıyor. Haydar Bey yapmayın, batıracağınız mı bizi Haydar diyor. Yok, vatandaşın evinde halı olacak kardeşim diyor ya. Kimsenin evi halısız kalmasın diyor Haydar. Battal kesimler de geldi diyor. Ha, bu arada Murat abiye de formalar geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Türkiye'mizin ilk maçı 6. ayın 14'ünde. Milli takım formaları Fan Shop'ta 10. Viyana'da. Kuellenstrasse 40 numarada. Ayrıca Fan Shop Atep aile şenliğinde de stand açacak. Bilginiz olsun. Hani ben vaktim olmuyor odur budur diyenler. Perşembeden pazara 4 gün boyunca Atep aile şenliği var bu hafta. Orada stand olacak. Haydar Bey siz de stand atacaksınız Atep aile şenliğinde. Halıları oraya getiremeyebilirsiniz belki de. Nasıl, ön sipariş alıp dükkandan mı vereceksiniz? Nasıl olacak? Türkiye formalarında 3X large, 4X large, 5X large. 5X large tam bana göre ha. Valla 5X large. Anca olur bana Murat abi. Teşekkür ediyorum Murat abi. Allah razı olsun. Beni bu kadar düşündüğünü hiç bilmiyordum. Hadi formayı da kaptım gene. Battal kesim formalar. Abi sabah sabah yürek mi yedin hayırdır diyor. Oğlum Kurban Bayramı'ndan çıktık tabii yedik yüreği ya. Aa. Kurban Bayramı normal. Günün sözü neymiş? Bir kadını mutlu etmek boynunuzun borcu olsun. Diğer borçlar gelip geçer diyor. Vay. Ya Tamer sen Suat'ı geçersin kardeşim. Sen de o ışığı görüyorum. Vallahi sen de o işi görüyorum. Yarın Fan Shop'tan bir tane forma hediye edeceğiz arkadaşlar bu arada. Fan Shop'tan hediye forma. Türkiye Milli Takım forması. Morgan. Morgan inşallah Morgan. Dur ya bir tane bir Müslüm Baba gönderelim. Önce bir Semiçenk'ten bir göndereyim ya. Şu Semiçenk'in eserini seviyorum abi. Semiçenk güzel söylüyor. Semiçenk'in konseri de var malum Viyana'da 6. ayın 13'ünde cumartesi günü. Hangisi üzülmedi mi ki? Bugün bunu dinleyelim. Bugün farklılık olsun biraz. Şarkılardan sen değil biz haz alacağız diyor. Seveceğiz senin değil. Bizim istediğimiz şarkılar açman gerekiyor. Allah Allah. Haydar'a bak hele. Senin diyor şarkılardan haz alman pek önemli değil diyor. Biz haz alıyorsak diyor sen mecbur dinleyeceksin. Tamam abi sen ne dersen o. Yani Haydar abi... Çuligung abi, Çuligung. Bize de hediye var mı diyor Sevda Hanım. Sevda Hanım size hediye yok ya. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Sevda Hanım. Dur hediyeyi kime verdik ona bir bakalım önce ya. İlk kimin mesajı düşmüş ona bir bakalım. Arada okunmayan mesajlar da var. Mesut abi geldi. Mesut müdürümüz, Burgenland müdürümüz. Mesut abi. Guten Morgen Mesut abi. Eine wunderschönen Guten Morgen Herr Ali Süzen. Wünsch dir und allen Vienna FM Zuhörer. Mesut abimiz herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyor. Üzülmedim ki kaderimdir dedim. Üzülme. Rota Home hediyemiz Emine Yalçın'a gitti 2. Viyana'ya. Hayırlı olsun. Haydar'ım not ediyor musun? Emine Yalçın sürpriz hediye Rota Home'dan. Sürpriz hediyeyi ilk mesajı atan Emine Hanım'a verdik. Hemen not et Emine Yalçın. Rota Home'da diyor vara gidiyor.

diliyorum. İyi yayınlar. Selma müdürümüz geldi. Oo, müdürlerimizin hepsi burada ya. Salzburg müdürümüz burada. Oberösterreich müdürümüz burada. Niederösterreich müdürümüz burada. Burgenland müdürümüz burada. Steiermark müdürümüz eksik. Bak bak Yasin Akboğa. Neredesin Yasin? Wo bist du Yasin? Yasin'i göremedik buralarda. Neyse Yasin de gelir. Haftanın ilk günü yoğun herhalde. Ya da uyuyordur bugün ya. Dur bakalım Müslüm Baba'dan da bir tane gönderelim. Müslüm Baba'dan çoktan beri göndermediğimiz bir eser gönderelim. Arka fonda dinleteyim. Aydın abi seni mi kıracağız ya? Aydın Barut. Dur ya dur ben bunu göndermedim ki. Allah Allah Allah Allah. Niye böyle oluyor ya? Dur bir saniye. Burada bir terslik var. Burada bir terslik var. Bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar az sakin. Ben şuradan hazırlayayım ya. Bildiğimiz yerden şaşmayalım. Bir saniye. Şarkıyı hazırlıyorum. Geliyor. O kadar çok şarkı var ki. Dur bir saniye. Çalmadığımız bir şeyi çalacağım. Bap bap bap bap bap. Geldi geldi geldi. Şunu çalalım. Uzun zamandır çalmadık. Aha, bunu listeye alalım. Şuraya koyalım abi. Şunu da şuraya atalım. Şuradan şu şarkı verelim abi. Ver oğlum müziği. Ver oğlum müziği. Geliyor, geliyor. Aceleye gerek yok. Geliyor. Haydar notunu aldı. Eyvallah kardeşim. Halı almam lazımdı. İyi denk geldi diyor. Hem halını gider alırsın. Hem hediyeni alırsın. Hem alışverişini yaparsın. Evinize bir şey lazım olduğunda ilk adresiniz her zaman Roto Home ve Roto Möbel olsun arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Bu fiyatlar Türkiye'de bile yok. Simmering Yapıştırası 99 11. Viyana. Gülşadi abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin abla. Güp güzel musmutlu bir haftan olsun. Murat abi zaten bana verir formayı diyor ya. Katılmayayım ben diyor. Vallahi ben orasını bilmem Şenol. Ben bir tane hediye edeceğim. Morgan. Yarın Türkiye forması çekilişi yapacağız. Çekiliş değil de ilk mesajı kim atarsa o kazanacak. O zaman ben Umut'u Atep Şenli'ne getirmiyorum. Niye ya? Adam forma getirecek abi. Sen getirsene Şenol. 3 hafta önce yine aldırdı bana forma diyor. BJK Murat sağ olsun iyi satıyorsun. İyi satıcıdır Murat abi. Satar. Gürcan abi Guten Morgen. Gürcan abi diye getirdik adamı yayına. Günaydın kardeşim iyi yayınlar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Zuhal ile ortak özelliğimiz diyor. Kahve diyor ya. Eyvallah abi. Teslim Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Mesajını okumadığın var mı? Benim mesajımı okumadın, görmedin, es geçtin diyen var mı? Yoğunluk var. Ali Ateş günaydınlar kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Hoş geldin. Rıza hayırlı işlerin olsun Rıza. Dündar, eyvallah Dündar. Birincilik self istiyor. Şarkıyı da çaldık. Dündar bugün her istediğini yaptık vallahi. Daha ne yapayım ya? Artık bugün de trip atmazsın değil mi? Forma için diyor alarm kuracağım diyor. Mantıklı. Forma için alarmı kur. Yarın takipte kalın. Gene saat 8.30 gibi vereceğiz. Formayı vereceğiz. İlk mesajı kim atarsa ona vereceğiz. Saat 9'a geliyor. Ne çabuk oldu saat ya. Yok böyle bir şey. O zaman hızlı hızlı emojileri gönderin gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım gönderin bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. WhatsApp'ı yukarıdan aşağı komple yemyeşil yapalım. WhatsApp yeşersin. Aynı dışarıda çiçekler, ağaçlar yeşerdiği gibi bizim de WhatsApp'ımız yeşersin. Bakalım kimler emoji gönderecek. Emoji gönderenlerin elleri dert görmesin.
göndermeyenlere başka bir şey söyleyeceğim birazdan.

0: tabii. Bir bakayım kimler göndermeyecek.
1: Benim sensiz yaşamam canımdan geçelim.
0: Bu arada Viyana FM'i sosyal medya sayfalarınızda Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. Viyana FM uygulamasını indirmeyi ihmal etmeyin. App Store'dan ve Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Bir uygulamadan çok daha fazlası bütün haberleri takip edebiliyorsunuz arkadaşlar Viyana FM uygulamasında. Radyolarımızı dinleyebiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz, hava durumu var, namaz vakitleri var, borsa var, her şey var. Gazete başlıkları var, yok yok. Şenol'un biraz önce dediği olay. Bir saat gecikmeli konsere çıkmış, ben tanımıyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. Yüzünü göstermemiş, 20 dakika sahnede kalmış, biletlerde 30-40 bin liraya satılmış. Vay be. Bu da kesin reklam amaçlı bir şeydir. Bu hafta Pindrinks'lerle ilgili de bir etkinlik yapacağız. Yarın yapalım hatta. Yarın ya da çarşamba. Pindrinks'lerinizi hazırlayın arkadaşlar. Pindrinks'lerden de bir hediye vereceğiz.

Görelim elleri, görelim emojileri. Kimler burada? Süpersiniz. Gönder gönder gelsin maşallah. Daha devam devam devam gelsin gelsin gelsin. Gönder gönder gelsin. Gönder abi. Emoji göndermeyenin kaynanası başına kalsın inşallah.

0: Afiyet olsun Aydın abi. İstanbul'a gelince bana bir kahve ısmarlarsın artık. Emoji gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz, iyi ki Viyana FM'desiniz. Murat Erdatlı, Yıldız Hanım, Beytullah, Merve Hanım, Ayten Hanım, Onur, Nesrin Hanım, Nihal Hanım, Emine Hanım, Emine Yalçın, İsmail Koçer, Uğur, Acım, Şenol, Firdevs Hanım, Hatice Hanım, 21. Viyana, Melek Hanım, Mehmet, 22. Viyana, Zuhal Abla, Ispartalı Ayşe, Kemal, Selma Hanım, Şerif Hanım, müdürelerimiz maşallah, Tamer, Dilek Hanım, BJK Murat, Mesut Müdürüm, Teslim Hanım, Aydın abi, Bayram, Yasemin Hanım, Hasan, süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Mesut abinin bir sesli mesajı var. Hızlıca onu da dinleteyim. Hızlıca onu da yayın alayım. Ondan sonra vedamızı gerçekleştirelim.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Ali Süßen und an alle Vienna FM Zuhörer. Ja, ich wünsche euch einmal ein schönes Wochenbeginn. Trotz regnerische Wochen, glaube ich, in Wien, gell? Naja, in
0: Hoffentlich
1: Paris ist
0: nicht.
1: Zwar auch nicht viel schöner. Die Wochen bin ich in Paris bis auf Samstag, gell? Nähe Paris, da ist ein großes Projekt. Da kommt der Europachef von England her. Dann kommt der Schweizer Chef, was weiß ich, was der ist. Dann kommt der Chef, Firmenbesitzer von Amerika daher. Also da ist eine ganze Partie von CEO, Chef, was weiß ich was, Managers. Natürlich, ich muss auch natürlich berichten, was letzte Woche war, was
0: zor,
1: nächste Woche dran ist. Aber macht nichts, gell? Kümmert euch einmal um euer Ding und nicht an die Chefs, gell? Weil oft geht's da einer beim Ohr und beim anderen Ohr raus. Also nehmt's dir nicht ernst, die Chefs, gell, CEO. Ich mag's halt so. Und dann geht genauso alles weiter. Na dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Herr Ali Süßen, du hast vorhin, ja, wie ich dir das geschickt habe, einen wunderschönen guten Morgen, dein Burgenlandmüder. Da hast du Konjala gespielt, gell? Ja, mein Vater war mal ein Konjala-Geborener und kannst mir noch einmal was spielen? Du magst es eh leiwand, gell? Grüß euch alle miteinander.
0: Eyvallah Mesut abi, çok teşekkür ediyoruz. Burgenland müdürümüz Mesut abi sürekli geziyor, gezerek çalışıyor. Bu hafta da Paris'teymiş. Paris'in yakında büyük bir proje varmış. İngiltere'den, İsviçre'den, farklı ülkelerden şefleri geliyormuş. Hepsine diyor hesap vereceğiz diyor. Hepsini anlatacağız diyor. Eyvallah abi. Sen yaparsın, halledersin. Adam geziyor ya. İşi gezmek. Oo, Mesut abinin büyük yani aile büyükleri de Konya'dan geliyormuş. Yani kökeninde Konya var Mesut abinin de. Hadi bakalım. Güzel bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Bugün vedamızı Akif Özcan'la yapacağız. Viyana FM Jingle'ı ile yapacağız. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısı ile hizmetinizde muhteşem indirimler devam ediyor. Bu hafta çay, 1 kiloluk çay 4.99. Özellikle izne giderken yanınıza alabileceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi. Türkiye'de her gelen çay getirdin mi diye soruyor. Artık bu derdiniz kalmayacak çünkü 4.99 çok ama çok güzel bir fiyat. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada vitamin C serumu yine ücretsiz arkadaşlar. Haziran ayı boyunca bu fırsatı kaçırmayın. Vitamin C. Viyana FM'den geldiğinizi söyleyin, gerisi tamamdır. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada reçetesiz ilaçlar hariç bütün ilaçları İndirimli alıyorsunuz. %10 indirimli alıyorsunuz. Reçeteliler zaten indirimli. O yüzden söylemiyoruz. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristorf'ta iki şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo uluslararası taşımacılıkta, gümrüklemede iş ortağınız, partneriniz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Star Ryzen uzakları yakınlaştırıyor. Sizleri sevdiklerinize kavuşturuyor. Aynı zamanda sizlere en güzel, en kaliteli, en uygun fiyatlarla tatil imkanları sunuyor. Star Ryzen Graz'da ve Salzburg'da. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Kuellenstrasse 100 numarada her gün 7 çeşit çorba. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Gürbey Restorant'ta sabah 6, akşam 10 açık arkadaşlar. Günde tamı tamına 16 saat açık. Onun haricinde Roto Home ve Roto Möbel mağazaları kaliteye uygun fiyata almak isteyenlerin adresi 2 şubesi var. 10. Viyana'da Alsinger Gasse 7, 11. Viyana Simmeringabstrasse 99. En güzel indirimler, kaliteye uygun fiyata almak isteyenler mutlaka Roto Home ve Roto Möbel mağazalarını ziyaret etsinler. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Bayram tatilleri bitti. Bu hafta bütün yayıncılarımız yayın saatlerinde radyoda yerlerini alacaklar. Sizleri de bekliyor. Hadi bakalım güp güzel, mus mutlu, kop kolay, süp süper, hap hayırlı, müs mükemmel bir haftamız olsun. Bes bereketli bir haftamız olsun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Bence benden bir tane daha yok ya. Günaydın, guten morgen. İyi sabahlar, iyi haftalar. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim elden geldi. Avrupa'daydım. Valla sabah geldim. Aşırı sırt çantamı aldım. Yine işimizin başındayız. Bu benim iş aşkım ne olacak ya? Gerçekten çok kıymetli, çok değerli dinleyicilerimiz. Viyana'daydık biliyorsunuz hafta sonu. Sonra İtalya'ya geçtim. Çok ani bir sürpriz yaptım. Bir telefon geldi. Konum attılar arkadaşlarım. İbo'cum buraya gelirsen gerçekten çok çok mutlu oluruz diye. Arkadaşlarımı kıramadım ve atladım. Direkt gittik İtalya'ya. Bir kahve içtim. Hani Bülent Ersoy'un bir şeyi var ya. Sabah kalkıyorum et yemeye İtalya'ya gidiyorum. Ya ben de öyle oldum. Bir İtalya'da hemen bir dondurma yedim Roma'da. Geldik. Ama aşırı derecede. Şimdi Venedik'i seviyorum ya. Valla Roma değil, Venedik'teydik. Çok da keyifli oldu. Hazır mıyız? Şimdi abi isim neydi? Ahmet abimiz sigortacı, bir alkış. Günü şarkısı, Malatyalıların gururu. O bir efsane. Bugün gerçekten Ahmet abimize günü şarkısını da yollayalım. Peki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İbrahim elden başladı. Benden bir tane daha yok diyenleri görelim.

Şimdi Olimpos bizi dinliyor mu ya? Olimpos'ta bizim çok sevdiğim, bu arada Leyla benim için çok kıymetli. Marmara Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına da selam yolun. Leyla'nın yeri bende ayrı, yıllardır çok sevdiğim, çok kıymetli bir arkadaşım. İşte Olimpos'ta, ben Olimpos'u seviyorum. Çünkü Antalya'da uzun yıllar kaldım. Antalya halkı da çok sever beni bu arada. Şimdi Antalya'da da çok güzel bir evim var. Konya altında. Şimdi Lara'da bir yer aldık. Ya böyle gerçekten Tiny House'u sever misiniz bilmiyorum ama çok güzel bir Tiny House yaptık Lara'da. Bahçemiz de var. Abim sağ olsun orayı şimdi ben gelene kadar hazırlayacak. Benimle Antalya'ya gelmek isteyen var mı ya? Vallahi götüreyim sizi. Ama bugünlerde gidebiliriz. Çünkü benim Amerika uçuşum var. Amerika öncesinde sizlerle hemen güzel bir sohbet edelim. Bu arada Sertap istiyorlardı. Sertap Erener'den bir şarkı. Hakan Bey nasılsınız? Otelin adı ne sevgili Leyla'cığım? Bir yazabilir misin? Olimpos'taki bu otelin ismi nedir? Ya Olimpos'u çok seviyorum ya. Abi çok huzur, böyle kuş sesleri, sakin, heyecan, adrenalin hepsi var ya. Leyla Kılıç ve Hakan Bey günü şarkısı geliyor. Bak, o ne endam, adam lafı hafif. Leyla, otelin ismini bana hemen acil yazabilir misin?

0: Ya şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada markalarımıza teşekkürler. Mesela Bintat Süpermarket'e gittim Viyana'da. Abi 22. Viyana'da Bintat Süpermarketler açılıyor. 12 Haziran'da dev açılış olacak. Ali Süzen yine güzel organizasyonlarına imza atacak. 12 Haziran'da Bintat Süpermarketlerine mutlaka uğrayın. Abi çok güzel ya. Marketin bir özelliği var. Harika bir yerde. Sevgili Şeref abi, Gülay yengem nasılsınız? Ya Gülay yenge çok içten doğal samimi. Şeref abim o kadar güzel bir aile ki. Valla süpersiniz. İyi ki varsınız. Viyana'da 12. Viyana, 22. Viyana'da Bintat Süpermarketleri. Bakın 12 Haziran'da açılıyor. 22. Viyana'da Bintat Süpermarket. Okey, notlarınızı alın lütfen. Pindirixler geldi mi? Abi Pindirix çok iyi ya. Ben şimdi Viyana'ya gittim ya, içim böyle bir... Hemen arkadaşıma dedim ki canım şuradan bir soğuk bir Pindirix alalım ya. Vallahi yolda indik hemen Pindirix'leri gömdüm böyle. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde var. Adamlar yapıyor ya. Bu Pindirix'i yapmışlar ya. Ha, bu işi bitirmişler ya. Aa benim güzeller güzeli Kamer. Nasılsın canım? Kız Kamer Mötling'deydik ya. Tüh ya. Sen yoktun ya. Şimdi Kamer'e diyorum ki ya Kamer bir şey soracağım. Biz ne zaman buraya gelsek sen İstanbul'a gidiyorsun. Nine Kamer. Günaydın İbo diyenleri görüyorum. Kamer hoş geldin canım. Sude hoş geldin. Ayten İstanbul Yeni Bosna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın İbo. Valla çok güzel iyi bir başlangıç oldu demiş. Çok gezdim be canım be. Helal sana demiş. Ayten ne yapayım canım ya. Paralarımı yiyeceğim artık. Valla ya paralarımı yiyeceğim bundan sonra. Var ya atıyorum. 1000 euro mu var cebimde? Gideceğim yiyeceğim onu. Allah Allah. Bundan sonra böyle. İşine gelirse. Günaydın İbom. Hoş geldin. Nuray abla. Salt side piercing. Ya var ya bu kadar beni özlediğinizi bilseydim sabah Ali abiden önce yayına girerdim ya. Murat abi diyor ki benden bir tane daha var mı demiş. Olur mu kral ya? Erdatlı yine her zamanki gibi Viyana'da beni karşıladı. Allah razı olsun. Murat Erdatlı'ya bir alkış. Sevgili Murat abimiz, Şenol abiye bir alkış. Çok ilgilendiler, çok iyiler. Benim çok dostlarım, Sadık, onu da gördük. Kahve falan içtik çok güzel. Ali abimle beraber, Ali Süsen'le beraber. Allah yedik içtik gezdik. Yediğin içtiğin senin olsun diyorlar ya. Mahmut abim de geldi. Abi çok güzel ya, bugün efsane ya. Abi, hoş geldin. 5 euro fazla olsun kırmızı olsun. Ya Malatyalılarda var bu ya yemin ediyorum. Tanıdığım bütün Malatyalılarda şu kırmızı kombini var ya. Çok severim Malatyalıları çünkü benim annem Malatyalı. Selam İbo hoş geldin demiş. Hoş bulduk kral. Love İbo, love İbo. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Enerji patlaması yaşıyorum. Şu Pindirix'leri de içirdiler bana sabah sabah. Şimdi Pindirix bir vegan içeceği. Yani şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Viyana'ya da gitmişken dedim ki Pindirix'leri içeyim. Mahmut abime de getirdim. Şimdi Mahmut abi Pindirix'leri içince var ya Bahçeli Evler'den Bayrampaşa'ya koşarak gidecek. Arabayı da almayacak vallahi. Hazır mıyız? Otofire. Bayram sonrası. Tabii ki köye gittiniz, memlete gitti. Arabalar kirlendi. Nereye geleceksiniz? Bahçeli Evler, Kadir Has, AVM'de Otofire'e geliyorsunuz. Tabii çocuklar şimdi çamurlu çamurlu ayakkabılarıyla bindi iç dış. Abi Mahmut abim taş mı yesin? Günaydın İbo'cum. Sendeki enerji bende olsun. Ben de Salzburg'dan Viyana'ya koşarak gelirim demiş. Ha, çok teşekkürler Aynur. Hoş geldin. İbo'cum günaydın selfiesi sana yolluyorum demiş. Çok teşekkürler. Selma'cım hoş geldin. Benim Eda'cım ya. Deşum da çok güzel beni bir Meksika restorantına götürdü. İyi ki varsın Eda'cım. Çok öpüyorum. Özgür ve Eda'ya bir şarkı yollayalım. Viyana'da Çin restorantına gittim. Dedim ki domuz yağı olmasın, domuz olmasın. Anlattım çocuğa. Sağ olsun çok da iyi anladı. Abi çocuğa, Çinli çocuğa Türkçe konuşuyorum. Akıl işi değil. çeviriyi yaptıktan sonra dedim en azından şu arkadaşlara, kanka dedim bak bana domuz yağı, domuz içermeyen bir şey olsun, tamam mı? Var ama ekstra olur ya. Teşekkür. Kahvemiz geldi ya. Kahve çekir. Bak bak. Mahmut Bey, kahve çekirdeğimiz geldi. Biraz aldım ama evde dedim lazım da olur. Bak espresso en iyisi.
1: Biraz dedi de yarısını almış.
0: E kanka hani kardeştik? Kardeş payı işte.
1: Kanka alınca kardeşiz de verince kardeş değiliz. Paylaşma.
0: Ya biraz aldık, idare et ya. Bu premium business. Bir özel bir... Özel... Ya sen de var ya çok fenasın ha. Teşekkür edeceğine laf sokuyorsun. Düşünüp getirmiş demiyorsun. Allah razı olsun demiyorsun. Nasıl işler bunlar ya? Dur. Gelmiyor ki sesin. Bak iyi ki söyledin ha. Sesin gelmiyormuş. Bak farkında olmadan şu anda sistemi düzeltiyoruz, biliyor musun? Kanka dur, özür diliyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, çok özür diliyorum. Şimdi konuşabilir misin? Şimdi konuş.
2: Düşünmen yeter. Teşekkür ederim. Kahve çekirdekleri için, taze çekirdekler, çikolatalar için.
0: Afiyet olsun kral abi.
2: Ve parfümde en sevdiğimi almıştım, onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Kocaman alkışlar. Şimdi Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bin Tat Süpermarketleri 12 Haziran'da 22. Viyana'da açılıyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuz biliyorsunuz Avrupa'da en çok dinlenen radyo ödülü aldı. Çok da güzel oldu. Avrupa'nın en iyisini dinliyorsunuz. Arda arda en güzel şarkılarla. Size bir şey itiraf edeyim mi? Avrupa'da arabalarda Viana FM bir numarada kayıtlı. Yunanistan'da Joy bir numarada kayıtlı. Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk bir numarada kayıtlı. Şimdi Viana ve Yunanistan Gümülcine aynı zamanda Kuzey Kıbrıs bizim kalemiz, çok kıymetli. Benim yayınlarım aynı zamanda Kanada, Toronto'da da yayınlanıyor 100.7'de. Perfect ailesi çok teşekkürler. Yayınlarım Adana'da yayınlanıyor 95.5. Bolu'da yayınlanıyor, Düzce'de yayınlanıyor 91.0. Bolu'da Yankı ailesine, Adana'da Meşk ailesine çok teşekkürler. Yalova ve Bursa'da da Çınar ailesine teşekkürler. 102.1. Bu arada yayınlarım tüm Avrupa'da çok yakında. Şimdi biz geçen gün Viyana'ya gittiğimde de söyledim. Dedim ki o kadar kaliteli güzel işler yapmışız ki çok şükür. 10 yaşında Viyana, Viyana FM. Ve dedim ki artık bir etkinlik yapması lazım Ali Bey'in yani. Kusura bakma İbo'cum, gelemedim. Şehir dışındaydım bayramdan dolayı. Evet ya, bayrama denk geldi benim gelişim. Olsun Fadime, sen bir tanesin. Sana, ailene ve seni sevenlere çok selam. Ben de dedim ki şimdi sevgili Fadime'yi de görürüz. Biraz Mersin'i konuşuruz. Biraz makara yaparız ama olmadı. Aydın hoş geldin. Aydın abim Viyana'dan, 12. Viyana. Ona da günaydın. Guten Morgen. Sesli mesaj yayınlayamıyorum. Benim sesli mesajlar niye olmuyor ya? Akif'e bugün sormam lazım onu. Bir daha deneyelim bakalım. Sesli mesajlar bende neden olmuyor? Şöyle bir güncelleyelim. Şenol abinin sesli mesajını bakalım yayınlayabilecek miyiz? Günaydın.
1: Günaydın kanki. Sesli mesaj olur mu bilmiyorum. Dış çekim yapıyorsun ya. Ama ya kanka sen bağlandan uçağa bindin. Sen gittin. Senden sonra bereket yağdı yanına ya. Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Herhalde hayırdır diyelim. Biz hayır sayarız onu. Hadi seviliyorsun. Kendine bak.
0: Sağ ol Şenol abim. Valla parça parça gidiyor. Çünkü seste bir sorun var. WhatsApp sesinde bir sorun var. Onu gidereceğiz inşallah. Ben gelmişim Viyana'da şıkır şıkır yağmur yağmış. Sorumlusu ben miyim ya? Ne güzel, size güzel hava getirdim yani. Zaten sürekli orada yağmur yağıyor. Bana teşekkür edeceğinize bir de kızıyorsunuz yani. Ha? Şenol abi. Şimdi Viyana'dan Yıldız da geldi. Guten Morgen Yıldız, hoş geldin. Günaydın. Enerji bol, güzel bir yayın diliyorum demiş. İyi ki varsın. Çok sağ ol sevgili Yıldız. İstesem olmuyor. Kapan. Leyla atmış bana hemen. Olimpos'taki o güzel yerin ismini sormuştum az önce. Baykuş. Aa, çok, ben burayı biliyorum ya. Süpersin ya. O zaman bu güzel şarkı da armağan olsun.

Baykuş Loding için şarkılar armağan olsun. Olimpos. Baykuş. Lodk. Bu güzel şarkı armağan olsun. Hazır mıyız? Bu güzel şarkı Hakan Bey'e ve Leyla Kılıç ve tüm arkadaşları. Kimler var orada başka Leyla? Bir Olimpos'a bizi davet etmişler. Arkadaşlar, Olimpos'a benimle gelecek olan var mı aranızda? Leyla Hanım bizi şu anda Olimpos'a davet ediyor. Aranızda Antalya'ya, Olimpos'a benimle gelmek isteyen varsa hemen ismini yazsın. Ne, masraflar benden mi? Vay be İbo'cum ya. Geçmiş bayramın mübarek olsun ya. Amin hepimize. Tayfun da çok teşekkürler Tayfun baba. İbo'cum Viyana'ya neden geldin demiş. 2 günlük ne geldin gittin anlayamadık. Ne oldu demiş ya. Vallahi çok güzel bir etkinliğim vardı cuma günü. İş dünyasıyla güzel bir toplantım vardı. Onlara harika bir seminer verdim. Avrupa'nın zirvede gelen isimleri, gizlilik politikası var. Anlatamıyorum bölge olarak nerede olduğumu. Ama o dünya ünlü bir hamburger markası. Onların CEO'larıyla beraberdik. Bak sayende harika işler var. Bakalım. Seviyorsam kaba bende. Yan sende. Almanya'dan Derya geldi. Guten Morgen, hoş geldin. O da bir boğa enerjisi var. Kaldıramam kal. Nedim abi geldi. Günaydın Nedim baba, hoş geldin. Günaydın İbo. İyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Hainburg'dan.

Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm WhatsApp mesajlarını birazdan okuyacağım. Bu arada Olimpos Baykuş Lodik'ten bizlere sevgilerimizi iletelim. Tüm dostlara Hakan Bey ve sevdiklerine de armağan olsun. Ya biz böyle bunu Almanca'ya çevirdiğimiz için de konsepti ona göre ayarlayacağız. Peki yayınlarımız dünyanın her yerinde yayında. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan. Gelen mesafelere bakalım hemen. 10 ülkede ortak yayın.

Şimdi benim çok sevdiğim arkadaşım Tunağan da dinliyor. Vize'de bizleri takip eden dostlarımız. Tabii ki çok ama çok kıymetlisin İbrahim'cim. Seni çok seviyoruz demiş. İyi ki varsınız. Bu arada sıradaki şarkıyı sevdiklerinize darmağı etmenin en kısa yolu. +43 660 130 19 79. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? En yakın 5 arkadaşınıza radyomuzun linkini yollar mısınız? Hadi. En yakın arkadaşınıza yollayın. Mesela Kadriye geldi. Kadriye günaydın, nasılsın? Kadriye sen neredesin ya? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ya biz de Kadriye'ye günün şarkısını yollayalım. Kadriye bizi nereden dinliyorsun? Kaçıncı Viyana'dan dinliyorsun? Dün Kadriye'ye dedim ki ya İbo hoş geldin. Aynı Kadriye mi ya? Dur karıştırmayayım. Tüh ya İbo ya, pot kırma ya. Kadriye aynı Kadriye mi? Dün bana Viyana'da hoş geldin diyen. Neyse değilse de artık sana da şarkı yollayalım. Allah'ım. Bu arada harika bir enerjisi var içten doğal. Kimlere yollayalım şarkı sevgili Kadriye? Günaydın. Numarasının sonu 79'da biten sevgili Kadriye, bizi hangi bölgeden dinliyorsun? Yazarsan biz de sana şarkı yollarız. İbocuğum seni ben görmeye geleceğim. Salı günü işin var mı demiş. Yarın mı? Yarın doluyum. Nefes aldın süre seninim. Yarın Almanya'dan çok sevdiğim arkadaşlarım geliyor. Onlarla ilgileneceğim. Necati abim de geldi. Günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin. Necati abi diyor ki iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Masrafları Ali Süzen karşılayacaksa ben de gelirim demiş. Antalya'ya mı? Tüh ya, kadro doldu Necati abi ya. Ya bir şey soracağım. Ali abi neden böyle hani cimriymiş gibi bir muamele var? Ben anlamadım. Ali abi bilmiyorum ama çok cömert ve çok da bana göre benim bildiğim Ali Süzen'se adam inanılmaz cömert yani. Ya da sadece bana mı öyle bilmiyorum. Ama aşırı yani beni her konuda gerçek anlamda burada iş dünyasında işte bizim müdürümüz de öyle, Akif Özcan da öyle. Abi çok ciddi, harika bir ortamımız var ama Ali abiye genellikle hep böyle masraflara lütfen yüklensin falan. Yüklenmeyin patronuma. Bu aralar seviyorum onu. Ya o da beni seviyor ama belli etmiyor. Ben mesela sevdiğime belli ederim. Ama Ali Süzen belli edemiyor. Beni çok seviyor mesela ama sizin yanınızda ya işte İbo falan yapıyor. Ayak yapıyor böyle ama aşırı seviyor beni. Aa, burç yorumları var ya. Burç yorumları bekliyoruz demiş. Arkadaşlar hadi burcunuzu yazın. Özge'yi arayalım biz de. Günaydın sevgili İbrahim, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Favorten Straze hoş geldin sevgili Sevilay. Sevilay senin dükkana gelemedim ya. Çünkü sen ne kahve ısmarlıyorsun ne yemek ısmarlıyorsun. Tam kapıdan çıkıyor diyor ki bir şey içer misiniz? Çok iyi ya. Hayır, evinize bir misafir gelse siz giderken mi ne içersiniz dersiniz? İyi yayınlar İbrahim'cim diyor. Su ve Pino. Allah'ım Pino'yu ne özledim ya. Sarıldım ona böyle. Sevgili Su iyi ki varsın. İkinizi de çok öpüyorum. Benim için çok değerli Su ve Pino. Su'ya dedim ki Su. Allah'ım bunu ışırırım. Bu kimin dedim tatlısı. Su ve Pino dünya tatlısı. Su'ya dedim ki ya Su dedim Pino'yu çok özledim bir görebilir miyim? Tabii ki İbo dedi. Ya. Hemen sağ olsun. Bir, yangın, bir, bir kahve içtik güzel de sohbet ettik. Özlemişim vallahi ikisini de. Günaydın İbrahim. Güzel bir gün diliyorum demiş. Zuhal ablam hoş geldin. Allah'ım ne kadar güzel bir ortam ya. He Zuhal abla. Zuhal abla senin yakışıklı kocandan şikayetçiyim. Artık konuşmuyorum onunla. İnsan bir arar, İbom gelmiş. Yok ya ben de artık. Bana kim nasıl davranıyorsa ben de öyle davranacağım artık. O yakışıklı kocana selam söyle. Gürcan abime. Ne zor anlarsın bak. Bin soran var mı? Bu sevdanın katili aşkı. Görmedik ki bir şey ondan diyor. He. Ya Necati abi ya dur ya. İbocuğum beni de karıştırma ben de demiş Dilber Almanya'dan. Viyana'daki Dilber'le beni karıştırmıştın hatırlıyor musun? Ya çok özür diliyorum ben 40'ından sonra yemin ediyorum
unutkanlık başladı bende ya. Hakikaten öyle bir unutkanlık başladı ki ayrıldığım karımı bile unuttum yani. Bu kadar kısa sürede. Hakikaten bir söyleyeyim mi? Ha, şaka mı ya? Gerçekten unutmuşum ha. Bak şimdi aklıma geldi. Evet ya, aynıyım diyor, aynıyım. Ya süpersin Kadriye, nasılsın? Her şey yolunda mı? Tüm sevdiklerime gelsin en güzel şarkılar. Vallahi gelsin ya. Senin burcun ne? Hemen bir burç yorumlarını yapalım. Arkadaşlar Kadriye'yi de kaydeder misiniz lütfen? Kadriye'ye dedim ki sen yayınlara niye gelmiyorsun? Hadi dedim gel yayınlara, bir mesaj at falan. Sağ olsun beni kırmadı, geldi. Abi Viyana'da Şenol abiyle yürüyoruz 12. Viyana'da. Yoldan geçen bir arkadaşa hemen abi dedim bir radyo uygulaması indirebilir miyiz dedim. Herkese uygulamayı indirttik arkadaşlar. Ben öyleyim abi, çalışıyorum. Haydi bakalım bu şarkıyla biraz enerjimizi yükseltelim.

0: çiçeği. Ya Simge'nin bu şarkısına bayılıyorum ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, İbrahim El'den yepyeni bir ay. 1 Haziran 2026 haftanın ilk günü. İçimde nedenini bildiğim bir mutluluk, bir heyecan var. Hey, nedenini biliyorum, evet. Arkadaşlar, Dünya Starları İstanbul'a geliyor ve 18 gün boyunca İstanbul'da olacağım. 1-17 Ağustos'ta Yenikapı'dayım. VIP ve localardan sorumlu İbrahim Elden ve Serkan Bey ekibimiz. Allah'ım, VIP ve localar. 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç. Serdar Ortaç saygı bir 30 tane sanatçı gelecek. Dünya Starları ayın kaçında, onun tarihini bilmiyorum. Kim gelecek? Biliyorsunuz önceki gün harika bir stadyum konseri veren... Bak önümüz ya. Ya şimdi Kanye West'in şarkılarını çok seviyorum zaten ama Dünya Starı olduğu için abi, adam 100 bin kişiye konser verdi ya. Dünyaca ünlü yıldız geldi İstanbul'a, biliyorsunuz ki. Bizim ekip oradaydı, ben yoktum, ben Viyana'daydım. Ama ekip canla başla çalıştı. Çok para kazandılar, çok bahşiş dönmüş. Ortalama 3400 euro para kazanmışlar. Allah'ım, lan bilseydim Viyana'dan gelirdim, yemin ediyorum.
1: Gel sor.
0: Kişi başı 3400 euro iyi paraymış, bayram harçlığı. Bir bakış. Ve bakıyorum Serkan para sayıyor. Elini de böyle yağlıyor. Destan. Lan yemin ediyorum dedim, iyi kazanmışlar ekip. İbo baba da geçsin. Oğlak burcuymuş. Aa, ne kadar güzel. Oğlaklar benimle çok iyi anlaşır ya. Bu ne davet? Durdu kalbim, böyle mi sevda? Al beni yavrum. Aslan burcuyum diyor Kadriye. Oo. De. Aslan kadar aslan. Ya ben aslanları aslında çok seviyorum ama... Hiç. Aslanları...

çok mutluyum ve bence ondan ne demiş? Anlamadım, dur. Yıldız, bunu bir daha yazsana, anlamadım ya. Ben de senin gibiyim ya diyor.

Mahkemede diyor belge lazımdı diye ayrıldı. Şahsın adını unuttum gerçekten uzun süre. Düşündüm ondan sonra vay be ismi buydu de. Ya Yıldız çok iyisin ya. Şu an eşimle çok mutluyum demiş. Bravo. Mutlulukların daim olsun Yıldız. Tüh ya adı neydi ya falan. Ama öyle oluyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Hiç ummadığınız bir anda zaten gidiyor. Bazı insanlar hiç ummadığınız anda gelir. Bir anda da giderler. Yeni enerjiler lazım. Yaz geldi. 1 Haziran. Hayatınıza yeni heyecanlar, yeni tutkular, yeni umutlar alın lütfen. Sizi anlayan birisi olsun. Tüh ya yeşil pasaportlu olsun ya. Ben çok geziyorum ya en azından yeşil pasaport olsa onu da götürürüm. Şimdi artık 40'ından sonra date'e çıkıyorum. 40 yaş sendromunu biliyorsunuz. Şimdi date'e çıktığım için bazen böyle işte görüyorum, bakıyorum, tartıyorum, içiyorum. Ya diyorum canım senin yeşil pasaportun var mı diyorum hani ona göre. Elmira ve Hakan Bey çok teşekkürler. Olimpos ne kadar güzel Antalya Olimpos'ta. Baykuş Evleri, Baykuş Lodge. Sevgili Hakan Bey nasılsınız? Hakan Bey burcunuzu yazar mısınız bana lütfen? Şimdi birazdan Özge ile bir burç yorumları yapacağız. Elmira Hanım ve Hakan Bey için bu şarkı geliyor. Hakan Bey bak çok iyi, çok şanslısın. Bu nasıl?

Günaydın İbo'cum, nasılsın, hoş geldin demiş. Dövmeli Tülay, hayırlı yayınlar demiş. Sağ ol, çok teşekkürler. Siz nasılsınız Tülay Hanım? Artık bundan sonra Tülay Hanım diye hitap edeceğim. Tülay'cım yok. Kaç gel deli kız, kimleri yakıyor? Ponçik ya. Beni görmeyenlere hemen acıyor kalbi. Çok selamlar Hollanda'dan diyor. Teşekkürler. Guten Morgen. Hoş geldiniz. Sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Sevgili papatya. Günleri yakıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden. Hakan Bey valla Elmira Hanım'a nasıl bir şarkı yolladınız? Ne güzel güm güm atıyor kalbim, yerinden çıkacak. Şarkılar sizler için darman olsun. Doğru değil mi? Eşlerse, yoksa değillerse dur. Leyla bilgilendir beni. Bugün valla çok pot kırdım ya. Kadriyeleri karıştırdık, Dilberleri karıştırdım. Dilber bana mesaj atmış Almanya'dan. Yarın İstanbul'a gelecek olan Dilber ben, İbo'cum diyor. Karıştırma, Viyana değil dedi. Teşekkürler Dilber, hoş geldin. Sen gülle güller utansın. İbrahim Bey bakalım beni nerelere getirecek demiş. Valla Dilber, İstanbul'u gezdireceğiz sana. İçim yana olmaz. Cüzdanın biraz dolu olsun canım, sana zahmet. Ah sen deli kız, ne güzel bakıyor. Öyle söylüyorum ya, adım çıkmış. Gel deli kız, kimleri. Ay, bilmiyorlar ki kimsenin Euros'una ihtiyacım yok. Sevdiğini acıyor. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da 12 Haziran'da açılıyor. Ah sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç... Ayran içtik ayrı mı düştük demiş. Aynen canım. Gün gün kalbim çıkacak yerinden. Pindirinks içtik ayrı düştük.

Hakan Bey'in burcu balıkmış. Elmira'nın burcu oğlak. Hakan Bey'in burcu da balık. Şimdi Özge'ye bunları da söylemem lazım. Hazır mıyız? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Şimdi biliyorsunuz ki 9 gün tatil vardı. Bu tatilin amacı aslında kafa dinlemek ama herkese bir yorgunluk var. Ben anlamadım bu nasıl tatil hayatı. İşte tatil dediğin abi kafanı dinlersin, yorgunluğunu atarsın. Bizim bu çevremizdeki insanlarda herkes halim yok, bittim. Abi tatilin amacı dinlenmek, yorulmak değil yani. O yüzden Olimpos'a gideceksiniz abi. Olimpos, Baykuş evlerine gideceksiniz. Hakan abi güzel bir yerimi hazırla da geliyorum ya. Konum at ya. Şimdi bizim bir özelliğimiz var. Bize kim konum atarsa gidiyoruz. Abi otofire'deyiz. Bir sürü arabamız var burada. Benim arabayı da sattı gerçi abim de. Olsun, oradaki parayla başka bir tane alırız. Arkadaşlar konum atın, geliyoruz. Bu hafta çok müsaitim. Perşembeye kadar, sonra zaten Amerika uçuşum olacak. Belirli bir süre yokum. Kıymetimi bilin, haberiniz olsun. Baykuş evlerine gider miyiz Mahmut abi? Olimpos'a gider miyiz? Bak bizi davet ediyorlar şu an. Konum atmışlar. Kaç kilometre bakayım? Bir saniye. Leyla'ya yazayım hemen. Leyla'cığım. Olimpos. Neredeydi? Ha, şurası. Bak. Gidiyor muyuz? Abi gidiyor muyuz?
1: Davetli miyim? Ben davetli.
0: Sen davetlisin. Ben nereye, sen oraya. Ya hala davetli miyiz diyor ya. Hakan Bey ve hemen. Hakan Bey ve Elmira Hanım. Birazdan burçlara geçeceğiz. Özge'yi bir arayayım bakayım, uyuyor mu ya?

0: Arkadaşlar, Özge Hanım hattında 10 dakikamız var. Ya Özge, bayramı nasıl geçirdin? Seni ne kadar çok seviyorlar. Hani Özge nerede diyorlar. Bak Sevilay Viyana'dan. Hilal Hanım yanımda şu anda. Enerjisi çok güzel. Nasıl geçirdin bayramı? Önce bir selam verelim, sonra birkaç burç.
1: Çok keyifli, güzel geçti ama yani bazı haritalar içinde kazaların ve stresin bol olduğu bir haftaydı açıkçası. Umarım herkesinki benimki gibi güzel geçmiştir. Sizlerin nasıl geçti?
0: Vallahi,
1: siz de kutundaydınız herhalde.
0: Benimki çok üst düzey geçti ya Özge, gerçekten. Onu bir yayından sonra söylerim. Şimdi hazırsak, şimdi sevgili, evet, kıskanmasın. Hilal yanımızda. Ya bir Hilal'in mikrofonunu açabilir miyiz ya? Bir saniye. Diğer mikrofon, diğer. Aynen onu. Sevgili Hilal, hoş geldin.
2: Hoş buldum, selamlar.
0: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, harikayız, bomba gibiyiz.
0: Süpersin. Hilal, burcun neydi?
2: Yengeç.
0: Yengeç, yükselenin?
2: Başak.
0: Yengeç'e Başak. Bakalım Özge nasıl yorumlayacak?
1: Yani yengeç burçları aslında Jüpiter yengeçte olduğu için şanslı bir dönemde, özellikle bakayım Mart ayından itibaren. Mayıs ve Haziran güzel geçecek ama yükselen Başak olduğu için son 2,5 yıldır ilişkiler kaleminde, kendini bulma kaleminde biraz zorlandı. 1-2,5 yıl geçirdi diye tahmin ediyorum. Şubat ayıyla aslında bu biraz daha oturduğu bir süreç. Ama Dolunay gerçekleşti dün Yay burcunda. Açıkçası onun etkileri de yani baş ağrısı, uykuyla ilgili problemler, birkaç gündür biraz böyle gergin olması çok olasıdır diye tahmin ediyorum. Nasıl geçti bilmiyorum kendisi için ama aile, böyle köklerle alakalı biraz konular, gündemler olmuş olma ihtimali yüksek gibi. Bunlar tabii ki varsayım. Haritayı görmek lazım tam kesin bilgi vermek için. Nasıl bayramı?
0: Nasıl geçti?
2: Çok güzel. Gerçekten çok doğru nokta atışı oldu Özge Hanım. Enze sağlık. Hakikaten öyle köklenme sorunlarım vardı. Bence bu aralar onu da toparlamaya başladım. Evet, baş ağrım da var ama onu düzelteceğiz.
1: Evet, bu dolunayın etkisinden aslında bir iki gündür böyle olur falan, toparlar zaten. Eğer bir şey, bir alışkanlıktan, bugün bu arada tüm gün yay burcunda ve boşlukta, yaptığımız işler ilerlemez. Bugün için, herkes için söylüyorum, bilginiz olsun. O yüzden de böyle olmuyorsa diretmeyin. Yeni bir şey başlamak için çok ideal değil bugün. Herkes için söylüyorum. Süper. Bunu. O yüzden genel olarak baktığımızda dolunay etkileri bir şeylerin iç yüzünü bize gösterecek. Bir aydınlanma falan yaşayacağız. Biraz uyku problemleri bir iki gün çekmiş olabiliriz. Ama diyete başlayacaksak, işte sigarayı bırakacaksak falan, çok ideal bir zaman. Haberiniz olsun. Herkes için geçerli bu.
0: Evet, Hilal, evet. Sormak istediğin başka bir şey var mı?
2: Yok, çok teşekkür ederim. Bomba
1: başka
2: gibiydi yani.
1: Başka yükselenmiş var mı?
0: Var, bir tane daha var. Hemen bir saniye. Benim çok pardon. Abi hemen ona geçeceğiz. Oğlağa geçeceğiz ama... çok özür diliyorum, bu önemli çünkü zaten bir vaktimiz var. Balıkla Oğlak.
1: Balıkla Oğlak, hemen söyleyeyim. Balık kariyer ve toplum önündeki duruşuyla ilgili bazı konular gündeme gelecek. Zihnindeki bazı düşünceleri böyle kapanacağını, iş hayatında bir şeylerin bitmesi veya hani arkadan çevrilen bir iş varsa onun aydınlanması gibi konular gündemde. O da böyle şu anda biraz böyle kendini bulma döneminde diye tahmin ediyorum balıkta. Balığın son 1,5 yılı çok böyle yorucuydu ama Şubat'tan itibaren onu da toparlamıştır diye tahmin ediyorum yükselen balık.
0: Oğlak.
1: Burcu ne? Balığa Oğlak mı?
0: Hayır, balık burcu dinleyicimizdi AKM. Şimdi Oğlak burcuna geçiyoruz.
1: Tamam, şimdi Oğlak'a alayım. Yükselen mi bu, güneş burcu mu?
0: Bence bunlar normaldir yani.
1: Tamam.
0: Elimizde yani, şu an normal var.
1: Tamam. Yükselen burcu bu aslında daha tutarlı olur ama genel olarak söyleyeyim. Oğlakların

0: aslında plan yapıp planların tutmadığı bir zaman dilimi olmuş olabilir. Özellikle geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde. Şimdi biraz daha hani hayat planlarını Mayıs ayında itibaren planlamış ve oturtturacaklar ama asıl Temmuz'dan itibaren planladığı şekilde gidecek. Ama yine de 2026 yılı onlar için böyle değişim, dönüşüm, hayatını tekrar düzenlemeye çalıştıkları bir sene. Kazançları kaleminde de değişiklikler olacağını tahmin ediyorum ama yükselen bilmediğimiz için bunlar çok genel şeyler.
1: Detaylar için yine Instagram'dan sana nasıl ulaşabilirler?
0: Astro Özge Konak olarak sayfamı takip edebilirsiniz.
1: Özge Büyük Konak.
0: Yorumlarını yapıyorum. Evet.
1: Çok teşekkürler sevgili Özge.
0: İyi yayınlar diliyorum herkese.
1: En çok yakın zamanda da röportajda buluşalım. Çünkü artık daha fazla dinleyeceğimi bekletemem Özge, lütfen. Çünkü seni canlı canlı buraya davet ediyorum, olur mu?
0: Olur. Yayına da bu arada gelmeden önce yükselen burçlarını arkadaşlar öğrenirse daha detaylı bilgi veririz diye.
1: Biz ne yapacağız şimdi? Normali bir de yükseleni mi lazım bize? Tamam.
0: Evet, astrologlar aslında yükselen burcunuza göre anlatır. Bilginiz olsun. Normal burcu güneş diye söylüyoruz. Birbirimize söylediğimiz burç güneş burcu diye. Onu haritayı açmadan, doğum haritasını açmadan nerede olacağını bilemediğimiz için yükselen burca göre yorumlar yapılıyor. Bilginiz olsun. Yükselen burcunuzu bilirseniz daha tutarlı bir bilgi alırsınız.
1: Özge, çok vaktin yok ama tek bir kelimeyle bir aslan alabilir miyiz? Bir de kovaya. Çünkü çok yoğunlar, mesajlar geliyor.
0: Tabii.
1: Tek bir cümleyle.
0: Aslan için aşk, çocuklar, yaratıcı projeler konusunda sonuçlar elde edebilecekleri birkaç hafta var önümüzde. Onları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Başka ne vardı?
1: Kova. O da benim
0: Kova.
1: Yani.
0: Kovanın aslında çok böyle dolunay sert oldu ama güzel bir zamanı, Mayıs da güzel geçmiştir. Aslında Haziran'dan itibaren daha keyifli süreçleri olacak diye tahmin ediyorum.
1: Beni ne bekliyor tek bir cümleyle?
0: Gelecek planlarında önemli değişimler ve dönüşümler, gelişim anlamında bir dönüşüm gerçekleşecek. Sosyal çevren çok genişlemiştir. Çok yeni insanlar tanımaya başlamışsındır. Farklı kültürlerden
1: çok
0: insanlar
1: doğru.
0: Tanımaya başlamışsındır diye tahmin ediyorum.
1: Çok teşekkürler Özge. İyi ki varsın. Astro
0: çok
1: Özge
0: bir
1: Konak. Süpersin. İyi ki varsın. Güzel bir hafta diliyorum.
0: Güzel haftalar.
1: Hoşça kal. Sevgili dinleyenlerimiz, günün şarkısıyla devam ediyoruz. Hazır mıyız?

Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Tülay çok teşekkürler. Enes çok sağ ol ya. Papatya Hollanda'dan teşekkürler. Gizem diyor ki İbocuğum benim burcuma da bir bak, akrep demiş. Teşekkürlerimizi ileteleyim. İhsan Bey, ikizler burcuyum. Ya çok iyi bir yayın ya demiş. Anıl Alan geldi. Anılcığım nasılsın sanatçımız? İyi ki varsın ya. Anıl'ın şarkısını hemen dinletelim. Anıl'ın bir şarkısı var. Çok... Anıl Alan. Aynen, dur bir saniye. Şu an bekliyorum. Hazır mıyız? Tamam. Hazır mıyız? Sevgili dinleyenlerimiz, radyo programı devam ediyor. Ben İbrahim Elden. Günün en güzel şarkısı Anıl Alan. Aşka küsmeyin. Aşka küstüm diyor şarkıda ama dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Heyecan. Bence bu heyecanı yaşayın. Yeni insanlar tanıyın. Onların enerjisini alın ve şu şarkıda Anıl onu anlatıyor. Anıl Alan ve yakında çok güzel bir projesi var. Harika bir şarkı da düette geliyor. 90'ların en çok sevilen sanatçısıyla. Ben çok heyecanlıyım. Hazır mısın Anıl? O Göktürk'ün en havalı solisti. Tam sosyete ya.

Günün şarkısı benim en yakışıklı patronum için. Büyük alkışlar. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Adam var ya, dışarı çıkamıyor karizmadan. Vallahi billahi böyle bir adam olamaz. Hazır mısın? Şimdi benim 5 tane patronum var. 5 yerden maaş alıyorum. Bugün ayın 1'i. Hepsi var ya şu anda muhasebecilerine talimat veriyor İbrahim Elden'e. Çocuk yazın bayağı çalışacak. Şöyle ufaktan bir omuz atalım falan. İyi ki varsınız ya. Viyana'dan Ali Bey'e bir alkış. Ali Süzen. Cenk abime Kültür Yolu. Sevgili İsmail Bey, Radyo 45'lik İsmail Adıyaman. Ondan sonra cuma yine sevgili Sinan Bey, Vadi İstanbul. Diğerinin ismini söyleyemiyorum şu anlık, söyleme dedi çünkü. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada dediğim gibi her ayın 1'i ile 5'i arası patronları çok seviyorum. Nedenini biliyorsunuz. İstanbul'dan selamlar diyor. Çok teşekkürler. Yeni hafta yeni umutlar getirsin. Çok teşekkürler. Hilal Hanım çıkış mı yapıyor? Ya nereye Hilal Hanım, daha kahve falı bakacaktık ya. Günün şarkıları sizler için ve sevdiklerinize derman olsun. İyi ki varsınız. Artı 43-660-130-19-70-40. Yarın doğum günüm diyor. Salim abi ofludur, kral adam. Hadi doğum günü kutlayalım. Tüm oflulara selam. Sakarya'ya gidiyorum şimdi. Sakarya'da iki kişiden biri tanır beni. Abi oflu dostlarımın yanına gideceğim. Şimdi festival de var orada. İbrahim'cim geldiğin zaman seni çok güzel ağırlayacağız dedi. Tüm radyo ekibini getir dedi. Vallahi olabilir.

0: Sevgili Bircan, iyi ki varsın. Çok güzel etkinlikler ve eventler yapıyor. Sevgili Bircan, Mar The Woman ailesine çok selam. Mersin sıcağında enerji maksimum.
1: Aradım kaybolan her an.
0: Bircan Hanım, iyi haftalar size ve ailenize ve sevdiklerinize. Şimdi Bircan, bu güzel etkinlikleri artık Stuttgart'ta da istiyoruz. Anka Premium Event. Anka Premium Event, Stuttgart'ta istiyoruz bu etkinliği. Stuttgart'taki dinleyicilerime sormak istiyorum. Bir etkinlik olsa gider miyiz arkadaşlar? Yazar mısınız?

0: akıllı.
1: Şimdi Salim abinin doğum günü ya, Karadenizli, tüm Karadenizlere de selam yollayalım, kırmayalım. Çünkü benden çok slow bir Karadeniz eseri istedi. Hatta 5-6 tane mesaj atmıştı. Hep söz veriyordum, tutamıyordum. Bugün tutmak istiyorum. Salim abi, tüm oflara selam. 61,5. Ya Salim abi, forman süper ya. İyi ki varsın. Abi klip için güzel böyle oyuncularımızın fotoğraflarını atar mısın bana ya? Ya da ben de kendime güzel bir klip çekeyim ya. Salim abi, ben bir klip çeksem, bana bir iki tane oyuncu atsana. İbocuğum, bu sana yakışır dediğin var mı? Lütfen yazar mısın? Günün şarkısı sevgili Ayda için de armağan olacak. Ayda, hazır mısın? Geliyor şarkı. Yurtta aşk, cihanda aşk, Gülşen.

0: şimdi günün şarkısını sevgili Ayda'ya armağan edelim. Ayda aynı zamanda solist, benim çok sevdiğim arkadaşım. Ayda ile bir proje yapacağız. Önümüzdeki günlerde harika bir altyapı, muhteşem bir sesi var. Ayda hazır mısın? Avrupa ve Kuzey Kıbrıs turneleri için hazır mısın Ayda? Ses ver. Biz de böyle, misafir kendi kahvesini kendi yapar. Ben İbrahim Elden, hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10-12. Kuzey Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da da yayındayız. Bak Ayda, şimdi bizim Salim abi var. Klipteki oyuncularımızı çoğunu da kendisi ayarlayacak. Ne kadar güzel ya. Beni o kadar mutlu ettin ki anlatamam demiş. Salim abi, bu benim işim ya. Ben insanları mutlu etmek için varım. İyi ki varsınız. Sevgiler, selamlar. Salim abiyi seviyoruz ya. Salim abi bizim canımız ya. Bak halk sana selam yolluyor Ayda. Biz daha ne yapalım ya. Bir enerjisi var Ayda'nın. Mutluluk oranı yüksek ya. Artı 43 660 130 19 79. Şimdi bir şarkı isteğimiz var gelen istekler arasında. Onu da hemen paylaşalım. 22. Viyana'da arkadaşlar, 22. Viyana'da Pintat süpermarketler açılıyor. Hazır mısınız? Pindrinks ile İbrahim Elden. Biliyorsunuz Pindrinks bir enerji içeceği ama vegan bir içecek. Haberiniz olsun, şekersiz ve glutensiz bir içecek İbrahim Elden'i sunuyor. Abi Viyana'da sabah akşam bana Pindrinks içirdiler. Ondan sonra abi dedim, bu enerjiyle ben İtalya'ya giderim. O kadar enerji yüklediler ki bana. Çok da iyi oldu. Pintat süpermarketleri benim sponsorum. 22. Viyana'da açılışa gideceğiz 12 Haziran'da. Ayda geliyor musun? Açılışa geliyor musun? Geçtin. Hadi bu bak bu şarkı sana gel. Gel gel gel. Gel şöyle. Şarkı anonsunu sen yap. Bu şarkının anonsunu senin yapman istiyorum. Gel. Gel. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Vallahi çok iyiyiz. Ayda bu şarkıyı güzel bir anons yapar mısın?
1: O zaman diyoruz ki kızlar, enerjimiz tavan. Sıla'da Sıla Şahin'den Ay Ay Ay şarkısı bizlere gelsin.
0: Tam çılgın ya. Ya Ayda çok iyisin ya. Kaldır kolları. Ya şimdi bu güzel şarkılardan buradayız.

0: Şimdi radyolarını yeni açan dinleyicilerimize bir sürprizim var. Bugün sevdikleriniz için güzel bir şımartma paketi de var. Radisson'da biliyorsunuz ki Mertel Radisson Otel'de Koalya Spa'dan bugün bir dinleyicimize masaj verelim. Güzel keyif yapsın. Sonrasında bir kişi yemeğe yollayalım. Bay Balığa yollayalım. Denizin üstünde bir yemek yiyin. Kemancı başınızda böyle romantik güzel bir yemek. Bir dinleyicimize de konser bileti verelim. Bu arada çarşamba günü Şebnem Ferah'tayız. Şebnem Ferah sevenler çarşamba günü çok güzel eğleneceğiz ya. Ben çok seviyorum Şebo'yu. Zaten biletler tükendi biliyorsunuz. 300 bin kişi şu an başvuru yapmış ama herkese acayip bir konser olacak yani. Bayağı bir ses getirdi biliyorsunuz ki. Bu güzel şarkı Kadriye'ye de armağan edelim ya. Ben de diyor o kadar diyor ne demiş? Bende de o kadar diyor unutkanlık var ki diyor gerçekten yayını kaçırmamak için alarm kurdum diyor. Aa. Ya sen de bizdensin o zaman çok unutkansın yani. Ama biz her şeyi değil bazı şeyleri unutuyoruz. Ya Kadriye çok iyisin ya. Emine ablam geldi. Emine Erdatlı günaydın Güter Morgan hoş geldin ablacığım. Günaydın İbo hoş geldin iyi yayınlar demiş çok sağ ol. Bizim çok kıymetli Emine ablama da günaydın diyelim. Sevgili dinleyenlerimiz bugün biliyorsunuz ki bir konuğum olacaktı 11.30'da ama sağlık problemlerinden dolayı Ahmet abimiz maalesef yayına katılamayacak ama bir sonraki programda davet edeceğiz. Hatta sevgili Ayda da bu konuda çok üzgün olsun. Bu durumu da anlatmış olalım. Sağlık olunca yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyoruz yani. O yüzden çok güzel şarkıları var. Çok güzel. Ayda birazdan bize bir canlı bir şarkı söyler misin ya? Ayda bir şarkı seçer misin? Nasıl? Gel mikrofona konuş gel.
1: Hayır.
0: Gelsene şu an. Bir şarkı şu an değil. Benim için bir şarkı seçip söylemez misin?
1: Ben söylerim. Ben söylerim ama şu an söylemeyeyim sizin için şarkı.
0: Niçin? Kim için söyleyeceğim?
1: Kimse için söylemeyeceğim.
0: Ya Ayda Allah aşkına. Kurban olayım zaten bayramdan çıkmışız. Bir tane böyle güzel böyle bir keyifli bir şeyler söyledik. Bir şarkı minik hadi bir dörtlük alalım hadi bir dörtlük. Şu mikrofonun orada dur. Kim hangisi?
1: Ahmet Korkmuş.
0: Aynen hadi bir tane söyle ya. Dur şu mikrofonunu ayarlayayım bir saniye.

0: Ayda hazır mısın? Dur şu an gelecek. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bir şey soracağım. Sesin niye gelmiyor? Bir saniye. Şu an geliyor mu? Bakalım bir konuş.
2: Açık sesim geliyor mu?
0: Şu an geliyor.
2: Okey.
0: Kulaklığı alsana hemen. Dur.
2: Aa, çok iyi olur. Kulaklık varsa ben de giyeyim.
0: Kulaklığı alır mısın? Bakayım kulaklık oradaydı. Tamam, gördün mü? Aynen. Sevgili dinleyenlerimiz, Ayda'nın o güzel sesini dinleyeceksiniz şimdi.
1: Evet, tamam.
0: Önce bir ses kontrol yap.
2: Evet, tamam. Kulaklık çok güzel.
0: Her şeyi istediğin gibi mi?
2: Evet,
0: benim
2: her şeyi
0: istediğim
2: gibi.
0: Benim için konfor alanı çok önemli. Senin burcun ne?
2: Ben aslan burcuyum biliyorsun.
0: Allah'ım. Yükselenin ne?
2: Tabii ki yengeç.
0: Allah'ım. Bu program bitmez. Ayda, hazır mısın?
2: Hazırım ama şu an hangi şarkıyı okuyacağım diye düşünüyorum biliyor musun?
0: Az önce dedin ya hani.
2: O zaman şöyle yapalım. Ben sadece dörtlük okuyayım olur mu?
0: Tamam.
2: Tamam. Ben Ahmet Korhan'ın menajeriyim biliyorsun.
0: Evet.
2: Bugün onu ağırlayamadık.
0: Olsun.
2: Sağlık sorunlarından. Bir dahakine inşallah.
0: Olsun.
2: Çok teşekkür ederim. O zaman ben onun dörtlük bir kıtasını okuyayım şarkısının.
0: Çok seviniriz. Bütün güzel duygularınla.
2: Tabii ki.
0: Aynen.
2: Tabii ki.
0: Mikrofonu bir tık uzak tutar mısın? Çok az.
2: Tabii ki tutarım.
0: Biraz
2: İyi
0: yaklaş.
2: Böyleydi.
0: Şu an daha iyi. Tamam.
2: Okey. O zaman şu kadar.

0: Beni böyle yarım bırakıyorsun ya. Yapayalnız darma duman duygularla. Allah'ımdan da korkun yok mu söyle. Senle vur düşmüşüm nasıl olursa zalim. Çok geçmiş olsun diyorum buradan
1: Ya
0: Ahmet
1: süpersin ya.
0: abime.
1: Bir şey söyleyeyim, bir tane daha söylesene böyle güzel. En sevdiğin şarkıyı. Çok güzel sesin var ya. Ayda'nın sesine bayılıyorum arkadaşlar gerçekten. Bir tane de böyle tüm dinleyicilerimiz için Viyana'da Viyana FM, Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk FM, Yunanistan'da Joy FM ve tüm Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika, Fransa ve Kanada'da bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimiz için şöyle güzel Mahmut abimiz ve sevenlerimiz için de bir şarkı yorumluyor. Bir tane söyleyebilir misin?
0: Söyleyeyim, yine bir dörtlük okuyayım size. Şöyle Yıldız Tilbe'nin Yeter şarkısını duydunuz mu bilmiyorum. Onun sadece bir dörtlüğünü okuyacağım.
1: Tamam.
0: Nakaratını okuyacağım.

0: Ya süpersin Ayda. Bak sabah sabah
1: Teşekkür
0: var ya.
1: ederim.
0: Yıldız Sibel'in sesi bile böyle net çıkmaz.
1: Bence çıkar ya.
0: Çıkar, şaka yapıyorum ya.
1: Yıldız ablamız her zaman.
0: Ama gerçekten benim diyen sanatçı bu saatte şarkı söyleyemez.
1: Ya yani, evet, kesinlikle söylemez de
0: onu söyleyeyim
1: onların
0: ya.
1: Birazcık aynen.
0: Ayda 25 yılım geçti sektörde. Tanımadığım sanatçı yok yani, hepsiyle röportaj
1: Tamam, ben
0: yaptım.
1: Bir şey söylemiyorum.
0: Ya hayatım onların içinde geçti. Kimin,
1: doğrudur, inanırım.
0: Yani hem canlı performanslarını bilirim. Çok da güzel. Peki Avrupa'ya geldin mi hiç?
1: Yok. Hayır. Gelmedim.
0: Kıbrıs'a gittin mi?
1: Yani Kıbrıs'a gitmedim ama gideceğim. Davet ediliyorum. Her yerden oradan davet de alıyorum. Gideceğim.
0: Davet ediliyorum diyor ya.
1: Tabii Kıbrıs'a ben davet, arkadaşım tarafından davet ediliyorum.
0: Ne güzel. Kim arkadaşın?
1: Çok sevdiğim Günay diye bir arkadaşım var. Bilmiyorum acaba Viyana FM'i dinliyor mu? Eğer dinliyorsa o da ona buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum.
0: Kıbrıs'taysa Kıbrıs Türk FM'i dinliyor. Orada 97.0'da dinliyordur. Viyana'da, bu arada Kıbrıs'ta da Viyana FM çok dinleniyor. Kıbrıs
1: Doğrudur.
0: Türk ailesi ortak yayın yaptığımız
1: evet,
0: için.
1: Evet, evet.
0: Buradan hem Yunanistan Gümülcine'ye, Cengiz Bodur dinliyor mu bilmiyorum. Cengiz abi, Yunan'a gidelim ya 3,5 saat buradan.
1: Hadi
0: en
1: gidelim.
0: Yakın Yunan, hadi.
1: Hadi gidelim.
0: Cengiz abi konum at, gidiyoruz.
1: Hadi gidelim.
0: Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz vegan içecek Pindrinks, Avrupa'daki, Viyana'daki tüm Türk marketlerinden bulabilirsiniz. Tükenmeden alın.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde yayındayız. App Store ve Google Play'den uygulamadan radyomuzu indirin ve keyifle dinleyin lütfen. Bugün en sevdiğiniz iki kişiye radyomuzun linkini gönderebilir misiniz? Sevgili Ayda, bir mikrofon alır mısın eline? Nerede mikrofonun? Bir şey soracağım. Şimdi en yakın iki arkadaşına bizim radyonun linkini atabilir misin? Ay, gelmiyor ki sesin. Mikrofonu aç. Heh, tamam. Dur bakalım.
1: En yakın iki arkadaşıma.
0: En yakın iki arkadaşın kim?
1: Ya İzmir'de oturuyor aslında biri.
0: Tamam.
1: İzmir'de var. İzmir'den atabilirim linkini.
0: Tamam, İzmir'e hemen. Bak çok güzel bir şarkı ya.
1: Bir saniye.
0: Sıcağı sıcağına. Ben anlık şeyleri severim abi. Öyle yok başım ağrıyor, yok bilmem ne ya, tamam.
1: Yok hayır. Şimdi ani olunca bazı şeyler.
0: Olsun. Bazı şeyler aniden yaşanıyor.
1: O zaman hemen bir saniye hallediyorum.
0: Ya Gökben Hanım dinliyor mu benim çok kıymetlim ya? Gökben neredesin ya? Kıymetli arkadaşlar, artık benim Almanca hocam var Gökben Hanım. Hep diyordunuz ya, İbo artık Almancayı öğren. Sevgili Gökben bana Almancayı öğretecek ve dün o kadar mutlu oldum ki. Süper. Viyana FM uygulamadan. Ne oldu? Mikrofona konuş.
1: Uygulama yok.
0: Ya var var orada, bak ben sana attım ya.
1: Bir dakika bana.
0: Senin ne, iPhone mu?
1: Yok hayır değil.
0: Google Play'e gir.
1: Okey, bir saniye.
0: Ya dur ben sana kare kodlu yollayayım, uğraştırma.
1: Evet ya, çok uğraşacağım yoksa.
0: Ben sana hızlı bir şekilde yollayayım, onu yolla. Bugün en yakın iki arkadaşınıza radyonun uygulamasını yollayabilir misiniz? Hadi bakalım, bugün bol bol indirelim. Sever misin bu şarkıyı? Yıldız Silbe, zaten aşığım.
1: Bayılırım, bayılırım.
0: Hadi bu şarkıyı kime yollayalım?
1: Bu şarkıyı kime yollayalım? Gizem'e yollayalım ya. Gizem'e gelsin, o da çok sever.
0: Ara Gizem'i, dinlesin.
1: Hemen arıyorum. Hemen arıyorum.

0: Şimdi Gizem'in diyor ki Ayda, ya Gizem diyor benim en yakın arkadaşım. Burcun ne diyor? Burcunu bilmiyor mesela.
1: Unuttum.
0: Aç mikrofonunu, aç gel. Şu mikrofon elinden düşmesin, dur. Al şu mikrofonunu.
1: Hayır, ben arkadaşımın burcu ikizler.
0: Yazdı.
1: Evet.
0: Ya diyorum ki.
1: Canım Gizem'im.
0: En yakın arkadaşının diyorum işte kim? Gizem. Daha burcunu bilmiyor.
1: Ama gerçekten unutabilirim. Normaldir. Haziran doğumlu kendisi.
0: Haziran olmuyor ama ikizler.
1: İkizler Haziran oluyor.
0: Olmuyor.
1: İkizler Mayıs sonu Haziran oluyor işte.
0: Olmuyor.
1: Haksız mıyım Gizem? Bana ses ver.
0: Şimdi Gizem arkadaşımız hemen yazsın o zaman.
1: Yazdı. Bana o buradan fena yazıyor.
0: Ayın kaçında doğmuş? Söyle bakayım, ayın kaçında doğmuş? Mikrofonu biraz uzak tut. Senin sesin böyle maşallah benim. Biraz uzak tut mikrofonu.
1: Ayın kaçında doğdu? Gizem bana bir yardımcı olur musun hemen mesajlar? Unuttum vallahi unuttum.
0: Mahmut abi görüyorsun değil mi? Ne kadar yakın arkadaşlarmış ya.
1: Mayıs'mış bak. Mayıs.
0: Bu saçları boşuna beyazlatmadık canım benim. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, hemen bilgi verelim. 3 Haziran çarşamba günü Şebnem Ferah'la beraberiz. 5 Haziran cuma günü Karabük'teyim. 6 Haziran'da Nef projesinde Nef'le yaza merhaba diyeceğiz. Nef Residence'ların o enerjisini hissedeceğiz. Ayın 7'sinde İtalya'da Rimini'ye gideceğim. 7-8 Haziran Rimini'deyim. 10 Haziran çok önemli benim için. 10 ile 20 Haziran tarihleri arasında biliyorsunuz ki ben her zaman Avrupa turuna çıkıyorum. 20 Haziran'da da Haribo ile şekerleme markasıyla da Almanya'da olacağız. 20 Haziran İbrahim Elden resmen Stuttgart'ta başlıyor. Altın Ayıcık'la Ayda bütün sokakları gezer. Türklerimizin olduğu nasıl?
1: Çok iyi. Çok güzel bence.
0: Avrupa'nın en büyük markası, dünyanın en iyi markaları arasında ve çok kıymetli bir iş insanı Aziz abim. Avrupa'da çok üst düzey bir CEO. Ben bu arada CEO'ları çok seviyorum ya Ayda. Gerçekten mesela cuma günü de Viyana'da CEO'larla görüştüm, iş dünyasıyla görüştüm. Etkinliğim çok güzel geçti. Bir hamburger markası, dünya ünlü bir hamburger markası, 1000'in üstünde mağazası var. Ve
1: oh, maşallah.
0: Resmen onlarla işbirliği yapacağız. Ne kadar güzel ya.
1: Mükemmel ötesi bir şey.
0: Seni niye çağırmıyoruz biliyor musun?
1: Neden?
0: Gelirsin diye.
1: Geleceğim tabii ki canım.
0: Gizem gelir mi?
1: Gizem İzmir'de gelir ya benim kardeşim, neden gelmesin?
0: O zaman 26 Haziran'da not alsın. 26 Haziran, 28 Haziran İzmir'deyiz.
1: Duydun mu Gizemciğim? Bizi dinliyorsun şu an. Bence not almışsındır.
0: Kuşadası'nda bir açılışımız var. Bir AVM açılışı. 28 Haziran'da Avrupa'nın dört bir yanından gelenler de olacak tabii.
1: Evet.
0: Aynı marka Antalya'da da açacak AVM.
1: Oo, süper.
0: Bence Gizem kesin gelmez.
1: Gelir.
0: İddiasına Gizem giriyor musun?
1: Ben giriyorum iddiasına. Gizemcim gelirsin değil mi? Ben biliyorum.
0: 100 eurosuna giriyor musun? 100 euro.
1: Okey. Tamam. Gizem git de beni iddiayı ben kazanayım.
0: Tamam, 100 eurosuna girdik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pinderings ile İbrahim Elden maksimum bir seviyede. Bu arada Otofire ailesine teşekkürler. Nasıl buldun yeri?
1: Ben burayı sevdim.
0: Güzel değil mi?
1: Güzel, evet.
0: Ya sıradan
1: gerçekten
0: bir yer değil. Hani
1: evet.
0: Dışarıdan baktığın zaman herkes arabasını yıkıyor, PPF kaplıyor,
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Burada başka bir dünya var.
1: Kesinlikle.
0: İş dünyası burada, avukatlarımız burada.
1: Evet.
0: Az önce bir savcı arkadaşım geldi. Ondan sonra bir geliyor başka bir iş insanı. Burada az önce bir sigortacı arkadaşımız,
1: evet,
0: vardı. Sağlık Yardım. Çalışanımız vardı, ilaç.
1: Evet.
0: Herkes burada yani, o yüzden.
1: Evet.
0: Otofire'da siz de aracınızı yıkatın ve kaplatın PPF.
1: Ben galiba iddiayı kaybettim diyebilirim. Çünkü ben 26'sında zannediyorsam, unutmadıysam gene, ben o kadar çok balık şeyim ki, balık hafızalıyım ki. Gizem'in kız kardeşinin nikahı var. İstanbul'da kendisi burada olacak.
0: Alayım 100 euroyu. 100 euroyu alayım.
1: Tamam canım, veririz 100 euro'na.
0: Alayım 100 euroyu, göreyim.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, unutmuş olabilirim. Normalde ben iki gecedir uykusuzum biliyorsun İbrahim'cim.
0: Biliyorum canım, bilmez olur muyum?
1: Ben yani uykusuz geziyorum, hayalet gibiyim.
0: O zaman şuradan bir Pinderings işte, keyfin yerine gelsin. Aha şu Pinderings'leri bir tane iç.
1: Tabii bence doğru, içmem lazım.
0: Şekersiz ve glutensiz Pinderings'le güne başlayalım.

0: Şimdi Ayda sana bir şarkı dinleteceğim bak. Tamam mı? Benim çok sevdiğim sanatçı arkadaşım.
1: Evet.
0: Nilüfer An meselesi. Bak şimdi Nilüfer An meselesi deyince de çıkıyor ama sanatçımla ilgili birkaç bilgi aktarayım. Çok içten, çok doğal. Ben mesela bu sabah güne hangi şarkıyla başladım biliyor musun? Nilüfer Bektemur'un bir şarkısıyla başladım. Mesela bak bu şarkı. Şarkının ismi ne biliyor musun? An meselesi. Yani diyor ki sana aşık olmam an meselesi. Nasıl?
1: Mükemmel ötesi. Bir de sözlerini dinlemek istiyorum ben.
0: Hadi o zaman. Nilüfer Bektemur'un An meselesi. YouTube'dan izleyin lütfen. O zaman kulaklığını hiç çıkartmadan bu şarkıyı dinle.
1: Tabii ki.

0: Harikasın Nilüfer. Nilüfer Bektemur ne güzel okumuş. Nasıl şarkı? Ben sana ne dedim? Mikrofon elinden düşmesin demedim. Ya Ayda, biz seninle nasıl anlaşacağız böyle?
1: Ben mikrofonlara alışkın değilim İbrahim'cim, biliyorsun.
0: O zaman alışacaksın bundan sonra.
1: Demek ki evet, alışacağım.
0: Aynen. Şimdi nasıl şarkı?
1: Bayıldım şarkıya ve ben bunu artık bol bol dinlerim.
0: Repertuarını al. Çünkü evet, evet. Nilüfer benim için çok kıymetli. Nilüfer Bektemur çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı arkadaşım. Hatta onu da davet ettim bu güzel böyle stüdyomuza. Otofire'deki yayınımıza onu da davet
1: Harika.
0: Ettim. Daha ne yapayım yani?
1: Bence de daha ne yapacaksın canım?
0: Ya bir tanesin. Şimdi çok kıymetli Mehmet abimiz, değerli avukat Mehmet abimizin bir şarkısı vardı. Abi gül ki güller açsın, değil mi abi? Dur bakalım. Sana benzemeyen gül olmaz olsun. Şu mu acaba? Bakalım. Oo. Ya var ya, sen bir tanesin Mehmet abi. Değerli avukatımız da burada. Avukat Mehmet abimize. Efendim? Ha, Mehmet Baykurt. Sevgili avukat Mehmet Baykurt bu şarkıyı seçti. Ya bugün bu şarkı eşliğinde artık yavaş yavaş veda edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bu şarkıyı kime yollayalım? Ayda.
1: Bu şarkıyı şu anda bizi dinleyen iki tane çok sevdiğim insanlar var.
0: Yakın biri... arkadaşım değil mi hiçbir şey?
1: Yok, Gizem. Gizem de dinliyor ama Gizem'ime de gelsin.
0: Tamam.
1: Canım ablam var. Nurdan ablam, ona gelsin. Bir de Zeynep'im dinliyor ya. Benim canım çok sevdiğim kardeşim Zeynep. Onlara gelsin diyelim.
0: Zeynep, Nurdan.
1: Nurdan. Ve Gizem.
0: Ve Gizem ya.
1: Evet.
0: Bal bu. Azer balı bu ya. Yemin ediyorum. Hadi bakalım. Bu güzel şarkı sevgili Gizem'e, sevgili Nurdan'a ve sevgili...
1: Zeynep'e.
0: Zeynep'e. Mehmet Bey'den geliyor. Hadi veda edelim bu şarkıyla. Sevgili dinleyenlerimiz... Pindirinks enerjimizi yükseltti. Pindirinks'e çok teşekkürler. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da 12 Haziran'da açılıyor. Açılışa herkes davetli. Bintat Süpermarketleri 12 Haziran'da 22. Viyana'da açılıyor.

0: Şimdi günün şarkısı geliyor. Hazır mıyız? Hanımefendiler, beyefendiler, herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Artık benim için gitme zamanı. Mehmet abimizle güzel bir hafta diliyor. Değerli avukatımız çıkış yapıyor. C kapısı lütfen. Ya Mehmet abi süpersin ya. Peki. Ayda bu şarkıyı hemen veda edelim. Şöyle mikrofonu açayım. Geliyor mu ses?
1: Evet şu an geliyor.
0: Sen niye kapatıyorsun oradan mikrofonu?
1: Ben de alışkanlık konuş mikrofon kapatmak.
0: Tamam. Hadi bu şarkıyı güzel bir anonsla veda edelim. Zeynep hala dinliyor mu? Gizem?
1: Zeynep, Gizem, Nurden ablam hepsi dinliyorlar.
0: Hadi bu şarkıyı böyle onlara da armağan edelim. Onlar da bizi takip alsınlar lütfen.
1: Aldılar zaten.
0: Ya İbrahim İbrahim Elden TV Instagram lütfen. Bir de radyomuzun.
1: Evet evet lütfen.
0: İbrahim Elden TV. Dinliyoruz. Evet. Bu şarkıyı. Üstünü okuyacağım yoksa?
1: Üstünü okumayayım dinleyelim.
0: Bedenimden daha... Ne bu şarkıyı sen mi okuyacaksın?
1: Bu şarkı evet ben okuyacağım. Üstünü okuyacağım stüdyoya girip. Vedat Demir çok sevdiğim değerli bir arkadaşım. Değerli müzisyen arkadaşım bana bu şarkıyı armağan etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde ben bu şarkıyı aldım ondan. Çok sevdiğim bir parça. Bence herkes dinlesin. İlerleyen zamanlarda benim sesimi bu şarkıda duyacaksınız arkadaşlar.

0: Artık gitme zamanı. Son şarkımızı çok kıymetli değerli hocama da armağan edelim. Sevgili Almancı hocam, Gökben nasılsın? Sevgili Gökben Hanım, içten doğal ve çok samimi. Hatta önümüzdeki günlerde bu güzel stüdyoya kendisine davet edelim. Sevgili Gökben'e bir...
1: Buradan selam gönderiyoruz.
0: İyi ki varsın. Sesini çok beğenmiş bu arada.
1: Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ olun. Size canlı canlı bu kendi sesimden şarkılar okuyacağım.
0: Süpersiniz. Peki sevgili Gökben, iyi ki varsın. O derste ara ara dinleyebiliyor. Almanca öğretmeni. Kıymetli hocama çok selamlar. Benim de bu arada Almanca öğretmenim yani. Bana o Almanca öğretecek ya.
1: O zaman bize de öğretir. Değil mi İbrahimciğim?
0: Evet. Guten Abend. Arbeitibo, Laufibo, Schinelibo. İyi ki varsın Gökben, seviyorsun.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. Sigara ve vape ürünlerine zam geliyor. Avusturya'da 1 Haziran'dan itibaren tütün ve nikotin ürünlerine yönelik yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Düzenlemeler kapsamında aromalı tütün ürünleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralar yasaklanacak. Nikotin poşetleri ve likitler yalnızca ruhsatlı tütün bayilerinde satılabilecek. İnternet satışlarına ise kısıtlama getirilecek. Ayrıca sigara ve alternatif nikotin ürünlerinde vergi artışları nedeniyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Viyana polisi kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Operasyona 26 görevli katılırken 334 araç kontrol edildi ve 280 alkol ön testi yapıldı. Denetimlerde toplam 153 trafik ihlali tespit edildi. Alkol, uyuşturucu veya aşırı hız nedeniyle 6 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Ayrıca 2 uyuşturucu vakası ile ilgili işlem başlatılırken bir miktar kanabis ele geçirildi. Manipüle edilmiş 2 e-scooter hakkında da yasal işlem yapıldı. Kızına şiddet uygulayan babaya hapis cezası. Viyana Bölge Mahkemesi 18 yaşındaki kızına şiddet uygulayan 46 yaşındaki bir babaya 30 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, evden ayrılmak isteyen genç kadınla yaşanan tartışma sırasında babanın kızının başına defalarca tekme attığını tespit etti. 6 çocuk babası sanık olayın bir duygusal patlama sonucu yaşandığını savundu. Hakim ise savunmayı kabul etmeyerek sanığı ağırlaştırılmış saldırı girişimi suçundan mahkum etti. Verilen cezanın 8 ayı kesin olarak infaz edilirken kalan kısmı ertelendi. Anne ve baba çocuk ihmalinden tutuklandı. Avusturya'nın Tirol eyaletinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır ihmal edildiği şüphesiyle anne ve baba tutuklandı. Yetkililer küçük çocuğun hayati tehlike oluşturacak sağlık sorunlarıyla hastaneye getirildiğini açıkladı. Şüpheli anne ve baba gözaltına alındı. Gündüz sokak ortasında bıçaklı saldırı. Viyana'nın 10. bölgesinde gündüz saatlerinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Viyana'da yağmurlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde yağmurlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda hazırlık maçında. A Milli Futbol Takımımız Kuzey Makedonya ile ilk hazırlık maçına çıkacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

0: Evet, yepyeni bir hafta, yepyeni bir ay ve yine biz.
1: Sabahın ışığı yüzüme değer. Bir tebessüm her şeyi değiştir.
0: Efendim, radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM kavşağındayız. Ve ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi bakalım.
1: Başlıyoruz biz böyle güzelim.
0: Artı 43-660-130-1979 WhatsApp mesaj attığımız. O neydi öyle? Ya yine çok heyecanlıyım, biliyor musunuz? Yani enteresan bir şey. Şimdi programa girmeden önce dedim ki bu heyecanla hata yapma bari. Yaptım ama.
1: Karmaşada buluruz.
0: Ama biliyorsunuz değil mi? Ben bu heyecanı çok seviyorum. Heyecanla başladığınız işler çok duygulu oluyor sanki.
1: Biraz rüzgar, biraz umut gibiyiz.
0: Program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili, güzel bir gün, günleri ve yaşamları olsun inşallah. Bu programları sizlere ulaştırmamı sağlayan köprülerimize diyorum ki iyi ki varlar.
1: Güzeliz,

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet efendim, takvim yaprağımız 1 Haziran 2026'yı gösteriyor ve Haziran ayını da gördük. Hadi bakalım. Evet, şimdi söylemem gereken ne var Haziran'a dair? Bir kere ben Haziran'da doğduğum için Haziran benim için güzel bir ay. Çünkü ben doğmuşum. Bir söz olurum umut, kalpten kalbe köprü kurar dayanışma. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum. Şöyle bir merhaba demek istiyorum. Efendim, kimler bizlerle birlikte, kimler mesajını bırakmış? Tamer, sevgili Ayşe, Ispartalı Ayşe. Ayşe'cim, sizin köyün oralardaydım pazar günü. Ve İstanbul, Yeditepe'li şehir. Ayten. Ay, bir şey unuttum ben. Ayten'cim merhaba, hoş geldin. Ve Günay bizlerle, Cevat bizlerle, sevgili Zuhal bizlerle. Sevgili Şükran YouTube'dan da yazmış. Yalnız YouTube'dan yazdığım mesajlarının bazılarını yayında okumam yasak sevgili Şükran. Bu tür mesajlara maalesef yer veremiyorum ama şunu söyleyeyim, çok çok geçmiş olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Kucak dolusu selamlar sevgili Özlem Ayral demişsin. Valla ben mesajı okuyunca gerçekten çok üzüldüm. Bayramda büyük bir felaket yaşamışlar ve kız kardeşinin evi yanmış. Sadece yani o yangın felaketini ben çok iyi biliyorum. Çok çok geçmiş olsun gerçekten. Diğer mesajlarını yayında okumam ne yazık ki radyo kurallarımıza çok uygun değil. Ben sadece diyorum ki çok geçmiş olsun.

Programımızın ikinci sponsoru Pinderings'e çok teşekkür ediyorum. Ulusal içeceğimiz, yerli içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pinderings'e çok ama çok teşekkür ediyorum.

0: Raşit'cim hoş geldin.
1: Dünya bile dar değil inan ki.
2: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindirings katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindirings sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindirings, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindirings, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindirings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindirings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet, Haziran ayında böyle bir heyecanı var değil mi? Benim böyle futbolla falan çok ilgim yok açıkçası. Çok böyle takip eden birisi de değilim. Bana çok mantıklı bir oyun gibi de gelmiyor ama milli duygularımız dolayısıyla ben de çok heyecanlıyım. Efendim, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim hoş geldin. Herkese yeni bir aydan ve haftadan selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Sıradaki eser Gönül Sarayı'mın kraliçesi. Günay Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Tek kraliçe bendim ama. Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi bizlerle. Duyduklarımız hep kulağımıza küpe. Oysa yaşananlar hep bir karamsarlık, hep bir şüphe. Haydi haydi hemen şimdi. Kendi kalemimden. Çok güzeldi ya. Duyduklarımız hep kulağımıza küpe. Oysa yaşananlar hep bir karamsarlık, hep bir şüphe. Niye ki ya? Neden bu hale geldik ki biz? Yani gerçekten de çok doğru bir gün sözü ama bu hale gelmiş olmaktan da çok mutlu olduğum söylenemez.

0: Dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat.
1: Evde çayını dökenler, kumandayı yine bulamayanlar ve diyete yarın başlayacak olanlar. Toplanın. O zaman Allah keyfe keder zamanı başladı. Bugün neşenin kalorisi yok, kahkahanın faturası gelmiyor. Çok iyiydi. Viyana FM'de müzik var, sohbet var, dedikodu yok. Ama merak çok. Çok iyiydi Ayşe'cim. Pazar günü Ardaçlı'daydım. Gerçekten de gül bahçelerinde olmak o kadar iyi geldi ki. Ardaçlı'dan İlyas köyüne geçtim. Orayı görmeden geçemezdim zaten. Sonra İlyas köyünden döndük. Lisinya'ya doğru yol aldık ve pazar günü Burdur Gölü'nü 360 derece döndük. Çok iyiydi.

sabahlara. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Aytencim ya, tamamen unuttum biliyor musun? Ay çok üzüldüm ya, vallahi çok üzüldüm. Merhaba, merhaba, merhaba Can ablam. Yeni bir haftaya yeni umutlar bizi bekliyor. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Aradım seni ama meşguldün sanırım. Evet, o anda Yusuf Hoca'nın videosuyla uğraşıyordum. Yani yetiştirmem gerekiyordu. Ara versem tekrar o işe döndüğümde bir türlü toparlayamıyorum zihnimi. Artık yaş aldım. Kolay kolay zihin toparlanmıyor. Dolayısıyla işimi bitireyim, geri dönerim dedim. Çok ayıp Özlem Ayra. Vallahi çok özür dilerim ya. Hakkını helal et. Nice güzel bayramlara inşallah. Döndük Kürkçü dükkanına demişsin. Öyle tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanı. Yorgun argın ben full çalıştım bayramda. Memlekete artık burada yavaş yavaş memlekette full çalıştım. Artık burada dinlenirim yavaş yavaş. Hadi bakalım. Ben yerimi aldım ablacığım ve o güzel sesindeyim. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum ve öpüyorum. Bal yanaktan ben de seni çok öpüyorum. Annene bak gör halini. Kara kaş gözlerin elmas. Aytencim çok seviyorum seni ya. Çok çok özür dilerim gerçekten de. Düşman olsan kimseler al. Ve Fransa'ya sevgili Günay'a sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Günay'cım hoş geldin.

0: Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın?
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Sizlerle çok daha iyi oluyorum bu arada. Umarım iyisindir, güzel bir akşam, hafta, akşam, güzel, bak. Sağır duymaz uydurur, kör görmez yine uydurur. Niye uyduruyorsun Özlem Ayran mesajı? Baştan okuyorum. Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın? Umarım iyisindir, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin.

İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cevat çalışıyor anladığım kadarıyla, noktasını koymuş. Bak ne güzel, yazamayanlar, müsait olmayanlar, çalışanlar böyle varlıklarını hissettiriyorlar. Hala aranızda bunu yapmayanlar var. Radyosu açık bir nokta koymayanlar var. O bir nokta dahi koymayanlara bir sözüm var. Niye ki? Neden? Çok mu zor? Cevatçım, iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Hoş geldin.

demek öyle Gürcan Bey, çalışıyorsunuz. Allah kolaylık versin efendim. Yevunt Oda. Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi. Şaban söyler. İyi çalışmalar, kolay gelsin.

0: Evet. Raşit, söz sende, hoş geldin.
1: Hayır yok, ne artistlik yapıyorsun.
0: Ne?
1: Senin doğum günün 6. aydaymış, ben doğmuşum falan değil.
0: Evet.
1: 6. ayda vallahi benim bildiğim çok doğum günü var. 6. ayın
0: En
1: 6'sında iki
0: önemlisi
1: tane
0: benim doğum.
1: yeğenimin doğum günü var.
0: Uhu.
1: 6. ayın 15'inde abimin doğum günü var. 6. ayın
0: Uhu.
1: 18'inde benim doğum günüm var. 6. ayın 19'u galiba, yanlış hatırlamıyorsam Murat Erdatlı'nın doğum günü var. Hatta Murat Erdatlı'nın yeğeninin doğum günü var. Ondan sonra 6. ay
0: Ya.
1: 25'inde benim kızın doğum günü var.
0: Nasıl
1: Hani
0: ya? Ya
1: neye
0: nasıl
1: kendi
0: ya?
1: ayrımcılık yapıyorsun? 6. ayda bak sana kaç tane doğum günü saydım. Daha
0: Ben
1: unuttuklarım da var. Pardon bak, 6. ayın 20'sinde yengemin de doğum günü var
0: Evet,
1: ya.
0: Batuhan'ın
1: Allah
0: da
1: Allah,
0: doğum
1: bir de
0: günü
1: gelmiş
0: var.
1: bağırıyor ki ben doğmuşum diyor. Biz de doğduk o 6. ayda.
0: Allah Allah,
1: Allah
0: tamam ya, bir
1: Allah.
0: şey mi dedik
1: Vallahi
0: ya?
1: sinirlendim ha.
0: Gülecek mi acaba? Tamam, oldu. İyi ya, tamam, size bir şey demedik. İyi ki doğdunuz. Ama ben de doğmuşum.

0: Suat'cığım hoş geldin.
1: Selam abla, hayırlı haftalar.
0: Hayırlı haftalarımız olsun.
1: Şenol neredesin daha? Karadeniz müzikleri çıkınca hep Şenol geliyor aklıma.

Ve Şükran'a sevgiler, selamlar. Kucak dolusu selamlar sevgili Özlem Ayral demiş. Geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum.

Erdatlı babacığım, merhaba. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Ve aleyküm selam. Hoş geldin, hoş gördüm, sen de hoş geldin. Herkese selamlar, saygılar, ben de hoş buldum.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Mustafa çok güzel bir fotoğraf ya. Bu arada pazar günü ben de çok güzel yollardan geçtim. Çok güzeldi ya. İnanılmaz güzeldi. Sinem'in kulakları çınlasın. Şeyde de kendimi tatilde hissettim gerçekten. Böyle küçük kaçışlar yapmak lazım. Gerçekten. Selamun aleyküm abla. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Mustafa Çatalkaya. Yollar virajlı, ben mesaj yazamıyorum. Yok ya, yazma. Sadece nokta koysan yeter.

Yusuf hocam, merhaba. Selamun aleyküm bizim kız, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim hocam, sağ olun. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sana ve tüm dinleyenlere güzel bir hafta diliyorum. Oradan ayrıca sana çok çok teşekkür ediyorum. Çok emeğin geçti. Hakkınızı helal edin. Bir kez daha hakkınızı helal edin. Çok mükemmel olmuş, süper olmuş. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Ben çok memnun oldum. Rabbim izin verme... seviliyorsunuz. Selam, sevgiler gönderiyorum demişsiniz. Şimdi şu anda radyosu açık olan Viyana FM dinleyen yol arkadaşlarım, YouTube Hayat Takıl Bana kanalında Yusuf hocam için hazırladığım video gösterime girdi. Cumartesi akşamı girdi. Yetiştirmek için biraz uğraştım artık, çünkü her akşam düşünmekten çok yorulmuştum. Müziklerini yaptım en son ve hakikaten benim de çok içime sindi. Çok güzel oldu. Hepinizin izlemesini çok istiyorum. Yorumlarınızı da bekliyoruz videonun altına. Benden yana helali hoş olsun. Siz mutluysanız ben de mutluyum. Siz memnunsanız ben de memnunum. Vallahi kaç kere izledim hocam bilmiyorum. Çok güzel oldu be. Evet, perşembe günleri şarkılardan fal tutuyorduk. Ara verdik şimdi. Mola vakti dedik şarkılardan fal tuttuğumuz seriye. Ve şarkılardan fal tuttum tam 10 sezondur. Aralıksız demeyeyim ama ara vermememize rağmen 10 sezondur Viyana FM'de perşembe günlerini taçlandırdı. Ve 8. sezonun çekilişinde Yusuf hocamın ismi çıktı. Ve ona bir video hazırladık, anısı olsun, unutulmasın, dönüp dönüp izlensin. Ne bileyim, birkaç sene sonra, 10 sene sonra, Allah ömür versin, dönüp izlensin. Güzel bir iz bırakmaktı amacımız ve güzel de bir iz bıraktık diye düşünüyorum. İzlemeyenler lütfen YouTube Hayat Takıl Bana kanalından Yusuf hocam için hazırlanan videoyu izlesinler. İzlemekle kalmasınlar, yorumlarını da bıraksınlar. Merak ediyorum çünkü. Ben çok merak ediyorum. Etme bana, anla beni, anla, sensizlik yetti canıma. Ve Gürcan Bey demiş ki, selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Yusuf abinin videosunu Şerafettin abiler de cumartesi akşamı Şenollarla birlikte seyrettik. Emeğinize sağlık. Beğenmedik. Beğenmediniz mi? Yok artık. İnanmıyorum.

0: tabii beğenmeye de bilirsiniz. Ama ne bileyim, beğenilmeyecek bir video değil bence. Ay ay ay ay ay. Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Selamlar. İki gözümün çiçeği, gözümün nuru, Özlem ablam. Çok özledik biz seni. Evimizin neşesi, nefesimiz, neşemiz, enerjimiz. Neydi o? Ablacığım ya, sen Ardışlı'ya gittin. Elles'e gittin. İlyas evet. Köyü'ne. Bizim köydekiler Elles der.
0: Elles mi? Ondan sonra. Bak bunu bilmiyordum.
1: Elles köyüne varmıyorsun zaten, o dönüyorsun yolu. Karakent'e varmadan önce evet. O arada bir Dallas deriz. Orada bir şey vardır sol tarafta böyle dönünce.
0: Acayip bir koy var.
1: İlyas köyünden döndükten sonra. Evet. O bizim plajımızda, Antalya plajımız.
0: Acayip güzel bir koy. İşte
1: o gölün.
0: Çektik videolarını.
1: Ama şu an maalesef su kalmadığı için gezemiyoruz. Evet. Gitmedim yıllardır.
0: Çektim.
1: Ya oraları bir hatırladım ya seni anlatınca.
0: Evet,
1: ben geleyim de beraber tekrar bir tur atacağız.
0: Atalım.
1: Burdur Gölü'nü böyle etrafını dolanacağız.
0: Dolandık biz işte. Pazar günü Burdur Gölü'nü tam 360 derece dolandık. Zaten mesela İlyas, yani sizin tabirinizle Elles Köyü'ne dönmeden önce böyle köşede bir neydi, Çatalkara diyesim geldi. Çok güzel pide yapan, o acayip pidesi. Yani bu tarafa gelirseniz sizleri de götürürüm. Çok güzel bir tesis var. Aslında böyle lüks değil, yeşilliğin içinde. Çok güzeldi. Orada bir durduk, yemek yedik. Sonra Elles, yani İlyas Köyü'ne geçtik. İlyas Köyü'nün özelliği, ben orada da söyledim. Bak dedim ya, sizi Karadeniz'e getirdim. Yani Karadeniz'e kadar gitmenize gerek yok. O kadar güzel bir köy ki. Ve Ayşe'nin bahsettiği koy. Mesela İlyas'tan çıkıyorsunuz Lisinya'ya doğru. Yani Burdur Gölü'nün kenarından devam ettiğiniz zaman gördüğünüz manzaraya inanmanız mümkün değil. İnanılmaz bir sahil. Ama Ayşe'cim su bayağı çekilmiş, bayağı çekilmiş. Biraz üzüldük açıkçası ama yine de çok güzeldi. Ve sık sık şunu dile getirdim: bizim ülkemiz her köşesiyle muhteşem. İnanılmaz güzel bir ülkeye sahibiz. Ama işte videolardan bir tanesinde de söyledim, değerini bilenlerden olmak lazım. Yalçın Emine, hoş geldin. Merhaba canım benim, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi yayınlar diliyorum. Ben de hoş buldum. Hoş gördüm.

Zuhay, senin mesajını okumadım mı ben? Allah Allah, nasıl seni geçmiş olabilirim ben? Yok artık bana. Ama gerçekten çok keyifliyim, inanılmaz keyifliyim ama bir yandan da biraz yorgunum galiba. Okumadın mı? Ama okumuş olmam lazım. Gerek, akla sükut gerek, yar gözüne girmem için de ne yapmam gerek. Merhaba, merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin. Ablacığım, sana ve bizlere musmutlu, hayırlı, bol bereketli, güzel bir hafta diliyorum. Ya çok güzel bir haftamız olsun, çok güzel bir hayatımız olsun. Zuhal'cığım çok seviyorum seni, çok öpüyorum. Ve sevgili Taner demiş ki videoyu henüz izlemedim ama sanki Mirkelam gibi koşuyordur diye tahmin ediyorum. Ya izle, hele bir yeri var videonun. Ya çok keyifli bir video oldu gerçekten ama bir şey söyleyeyim mi? Videonun bu kadar keyifli olmasının ana etkeni, evet montajını ben yaptım, evet bayağı uğraştım, orayı biliyorum. Ama Yusuf hocam o kadar güzel besledi ki videoyu, o kadar güzel görüntüler, o kadar şahane şeyler gönderdi ki, bir de görüntülerin görüntü kalitesini kaybetmemesi için yeni bir yöntem buldum, yeni öğrendim. Öyle aldım görüntüleri, onun gönderdiği şekilde hiç piksel kaybı yok. Koca ekranda bile çok net izleyebiliyorsunuz. Bu da içime sindi açıkçası. Ya izle Tamer, izle, çok keyifli bir video oldu gerçekten, çok keyifli bir video oldu. Aa, siz yan yana mısınız Emine Sultan? Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar. Bacım beni aldı, gezmelere gidiyoruz. Gidin, ben doydum gezmelere dermiş. Yine de kıskanıyorum ya, bu gezme işini çok kıskanıyorum. Bir de ben yanınızda yokum ya, o yüzden. Tam arkada oturuyorum, ortaya yanaştım, ikinizin arasına kafamı soktum. Şu anda hissedin beni hanımlar. Güzel bir hafta diliyorum, kocaman öpüyorum seni, bir de maşallah Raşit'in hafızasına. Vallahi herkes hatırlıyor abi ya, herkesi. Evet efendim, beş kelimemiz var, biraz sonra beş kelimeye dair ilk paragrafı sizlerle buluşturacağım. Ama hadi gelin bir nefes alalım, şöyle bir şu şarkıyı dinleyelim. O radyosu açık olup da bir nokta dahi koymayanlara diyorum ki, yok bir şey demeyeceğim.

Ümran. Üstüne alın tabii ki. İyi yayınlar Özlem Hanım, üstüme alındım demişsin ya. Alın tabii ki üstüne. Çünkü biz program yaparken en çok merak ettiğimiz kimler bizi dinliyor acaba? Kimlerin radyosu açık acaba? Kimlerin kulağı bizde acaba? Tabii biliyorum yoğun çalışanlarınız var aranızda. İşi gücü olanlar var. Seyir halinde, aracında beni dinleyenler var. Bunun farkındayım. Ama biz biliyorsunuz öyle bir yeteneğe sahibiz ki araç kullanırken bile artık araçlarımızda da teknoloji son sistem olduğu için yani bir nokta koyabiliyoruz. Uzun uzun yazmaya gerek yok. Ama bunun dışında bir şey daha var. Şunu da çok iyi biliyorum. Mesela ben bir radyo programı dinliyorum ama yazmayacağım arkadaş, mesajla istemiyorum yani, ben dinliyorum işte diyenleriniz de var, bunun da farkındayım. Çünkü ben de böyle öyle bir radyo dinleyicisiyim, radyo programı dinleyicisiyim, ama yine de programlarda bu merakımın önüne geçemiyorum. Ümrancığım çok teşekkür ediyorum yazdığın için. Bak Cevat hemen noktasını koyuverdi. Şimdi Yusuf Hocam'dan gelen mesaj, bizim kız benim için çok kıymetli oldu. İş arkadaşlarım var. Emeklilik hatırası oldu. Allah razı olsun. Selamlar demişsiniz. Allah cümlemizden razı olsun hocam. Hakikaten de iz bırakmak dediğimiz şey böyle bir şey. İz bırakmak için çok büyük hareketlere gerek yok. Bir de yani sizden de bende iz kalmış oldu. O kadar güzel bir iz kalmış oldu ki belki bundan birkaç sene sonra dönüp izlerken böyle bir gülümseyeceğim. Batuhan'la birlikte izledik bazı bölümleri. Batuhan şey dedi, ya çok güzel yerler buralar, ben gitmek istiyorum falan dedi. Dolayısıyla hocam çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Siz de çok emek verdiniz. Ben zaten şarkılardan fal tuttuğumda çekilişte çıkan isimlerden hep bunu istiyorum. Siz de emek verirseniz güzel bir iş ortaya çıkıyor. Siz de katkıda bulunursanız, benim tek başına yapma ihtimalim yok. Hatta şey düşünüyordum, işte birazcık da onun için bekletim. Gül bahçelerinde çekim yapıp onları da eklemeyi düşünüyordum. Ama sonra çok uzun olsun istemedim. Tadında kalsın istedim. Kendimi de çok bulaştırmak istemedim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Evet efendim, bugün günlerden pazartesi ve işte ilk paragrafımız. Programı ilk defa dinleyen dostlarımız için diyorum ki dikkatli dinliyorsunuz. 5 kelime var paragrafın içinde gizli. Bu 5 kelimeyi buluyorsunuz. Sonrasını sonra konuşuruz efendim. Ama önce bir 5 kelimeyi bulun. Merak etmeyin, çok zor olmuyor. Ben bu 5 kelimeyi böyle biraz vurgulu, biraz farklı okuyorum. Sizler de kolayca buluyorsunuz. Hadi bakalım, ilk paragraf gelsin.

bir gün insan kendini yüksek bir duvarın önünde durmuş gibi hissedebilir. Geçmeyen zamanların, söylenemeyen sözlerin önünde. Ama küçücük bir çiçek bile bazen insana yeniden bakmayı öğretir hayata. Çünkü insanın içinde ne kadar yorulursa yorulsun sönmeyen bir umut ve vazgeçmeyen bir inat vardır. Evet, bir kere daha okuyorum. Bir gün insan kendini yüksek bir duvarın önünde durmuş gibi hissedebilir. Geçmeyen zamanların, söylenemeyen sözlerin önünde. Ama küçücük bir çiçek bile bazen insana yeniden bakmayı öğretir hayatı. Çünkü insanın içinde ne kadar yorulursa yorulsun sönmeyen bir umut ve vazgeçmeyen bir inat vardır. Bir de düz okuyayım. Bir gün insan kendini yüksek bir duvarın önünde durmuş gibi hissedebilir. Geçmeyen zamanların, söylenemeyen sözlerin önünde. Ama küçücük bir çiçek bile bazen insana yeniden bakmayı öğretir hayata. Çünkü insanın içinde ne kadar yorulursa yorulsun sönmeyen bir umut ve vazgeçmeyen bir inat vardır. Evet, Şükran'ın da radyosu açık, YouTube'dan görüyorum. O kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Şükran'cığım, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şimdi sevgili Tamer ve Günay'a hazırladım ve tabii hepinize gelecek olan çalışma, sürpriz bir çalışma. Henüz yayınlanmadı. Evet, söz, müzik, beste, devir, yani Batuhan'a ait. Oğlum yazdı, oğlum besteledi. Ses arkadaşına ait, İnci Naz'a ait. Bakalım beğenecek misiniz? Ve tabii ki öncelikle Tamer ve Günay, onların nezdinde de tüm Viyana FM dinleyicilerimize armağan olsun. Bu çalışmayı şu anda hiçbir yerde bulamazsınız. Bu yüzden de hepiniz çok özelsiniz. Bu arada Ayşe buldu 5'te 5. Bravo Ayşe.

de tamamen oğluma ait ve İnci Naz seslendirdi arkadaşı. Gerçekten de günlerdir bu çalışmaya uğraşıyorlar. Çok güzel bir çalışma olmuş. İnşallah yakında yayınlayacaklar. Ve ben çok beğendim. Umuyorum öncelikle tabii ki Tamer ve Günay beğenmiştir. Sonrasında inşallah sizler beğenmişsinizdir. Çok güzel eser, devrin emeğine yüreğine sağlık demişsin sevgili Tamer. Gerçekten de tüylerim diken diken oldu. Bu sabah bana sürpriz yaptı. Dedi bir dinler misin anne, beğenecek misin? Vaa dedim, çok güzel olmuş. Ne diyeyim? Yolları açık olsun. Evet, Türkiye'de bazı işlerle uğraşmak zor işler. Bir yere gelebilmek çok zor. Çok yetenekli sesler var, çok yetenekli insanlar var. Ama ne yazık ki dediğim gibi biraz zor işler. Evet efendim, şimdi Ayşe Bildi, ikinci paragrafı da okuyayım. Beş kelimeyi bir bulun bakalım. Bir başka gün dönüp geriye baktığında anlarsın. Aşılmaz sandığın her duvar aslında seni güçlendirmiştir. Soldu sandığın bir çiçek yeniden açabilir. Kaybolduğunu düşündüğün umut yeniden yeşerebilir. Çünkü hayat insanın içindeki o sessiz inat sayesinde devam etmeyi bilir. Bir kere daha okuyorum. Bir başka gün dönüp geriye baktığında anlarsın. Aşılmaz sandığın her duvar aslında seni güçlendirmiştir. Soldu sandığın bir çiçek yeniden açabilir. Kaybolduğunu düşündüğün umut yeniden yeşerebilir. Çünkü hayat insanın içindeki o sessiz inat sayesinde devam etmeyi bilir. Evet, bu beş kelimeyi bulunca ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. Bulanlar yazmaya başlayabilirler. Ben programın ikinci yarısında kelimeleri sizlerle buluşturacağım. Ben de çok beğendim. Emeklerine sağlık demiş sevgili Yalçın Emine. Vallahi güzel. Yıldızların altında. Evet efendim, ben kahvemi alıp geliyorum. Kahvem keyfim ve kahyası. Mikrofon başında olacağız. Ve bugün size bir sorum var. Yavaşlamak bu hız çağında nasıl mümkün olur? Evet, biraz yavaşlamak, birazcık da olsa. Ama çağ hız çağı. Her şey hızlı. Yavaşlamak bu hız çağında nasıl mümkün olur? Yıldızların altında. Evet, gidiyorum kahvemi yapmaya.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Çok güzel olmuş kan.

Evet efendim, şu beş kelimeyi hemen buluşturayım sizlerle. Yazanlar var bu arada. Hiç beş kelimeyi yazmadan direkt yazanlar var. Vallahi bravo. Erdatlı babacığım, Tamer.

Evet efendim, 5 kelimemiz. Bu arada kaçıranlar bana yazarlarsa kopyalayıp yapıştırabilirim. Birinci kelimemiz umut. İkinci kelimemiz gün. Üçüncü kelimemiz çiçek. Dördüncü kelimemiz duvar. Ve beşinci kelimemiz inat. Yani umut, gün, çiçek, duvar ve inat. Umut, gün, çiçek, duvar ve inat. İçer misin? Koşan saat dursun bir an için. Gel zamanı paylaşalım. Evet, bir de sorum oldu size. Sorunun da cevaplarını bekliyorum. +43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Yavaşlamak bu hız çağında nasıl mümkün olur sizce? Hadi bakalım. Çok merak ediyorum bu sorunun cevabını.

0: Evet efendim, kahveler içilirken şunu söylemek istiyorum. Günler çok hızlı geçiyor değil mi? Farkındayız. Yani kaç sene olmuş ben Viyana FM'de başlayalı. Bak sen. Sonra bazen saatleri birbirine karıştırıyoruz. Yapılacaklar bir türlü bitmiyor hatta. Yapacak o kadar çok şeyimiz var ki insan yetiştiğini sanıyor ama içinde bir yerde eksik kalan hep bir şeyler var. Öyle eksik kaldığını hissettiriyor sanki bize. Garip olan aslında şu, bedenimiz bir yerlere yetişmek için acele ederken ruhumuz bazen bir yerde takılı kalıyor. Ne bileyim, bir yerde takılı kalıyor.
1: Uzak dedin biraz yaklaştı. Kimi sıcak, kimi serin.
0: İşte diyorum ki bu hız çağında, bu kadar bir yerlere yetişmeye çalışırken, bu kadar günler hızlı geçerken, her şey hız gerektirirken, yani hızlı olmamız gerektiğini her durumda yaşarken, birazcık yavaşlamak için ne yapmamız gerekiyor?

0: Tinay demiş ki mesajında, ablam çok güzel olmuş, emeğine yüreğine sağlık, başarın daim olsun, yolu açık olsun, devir için demiş tabi. Yolları açık olsun gerçekten. Benim de çok hoşuma gitti. Bugün böyle size de yakışacağını düşündüğüm için aldım sıraya. Böyle çok reklamı sevmediğimi artık biliyorsunuz. Yani reklam olsun diye değil, böyle yakıştırdım ya. Bir de çok hoşuma gitti gerçekten. Evet, 5 kelimeye istinaden Tamer yazmış. Sevgili Erdatlı babam yazmış. Hemen böyle Tamer'in yazdığına doğru bir yol almak istiyorum ya. Bu arada kelimelerimiz neler? Hemen şöyle bir hatırlatayım. Umut, gün, çiçek, duvar ve inat. Gün içinde umut duvarlarına ektiğim çiçekleri sularken, gün içinde umut duvarlarına ektiğim çiçekleri sularken aklıma geliyorsun ey sevgili.
1: Gökyüzünde yıldız gibi.
0: Bilirsin inadım inattır. Ya sonumuz aşk, ya sonumuz aşk.
1: Baharda esen yel gibi.
0: Çok iyiydi, çok iyiydi.

Günlerden bir gün köyde gezerken o duvarın dibinde, evet o duvarın dibinde açmış çiçekleri topladım. Bir umutla kapıyı çaldım. Ses yok. Ama inatla çaldığım o kapı arkasındaki kişi sonunda kapıyı açtı. Çiçekleri verdim. Ah, bizimki gezsin haber bile vermeden. Elhatlı babacığım, valla geziyorlar yani. Ne diyeyim? Anlıyor, ne yaptıysam yaptım. Biliyorum, anlıyorum, her şeyi göze aldım. Evet, beş kelimeye istinaden. Çok güzeldi. Kaçacaksın. Ya elini dikeni. Hadi ben kahvemden bir

Evet efendim, bir programda sizlerle paylaşmış olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Mutlaka dinleyenler vardır. Çünkü ben programların bazılarında bu hikayeyi mutlaka paylaşıyorum. Sonrasında da zaten sorumuzla bağdaştıracağımı düşünüyorum. Evet, hikaye Meksika'da geçiyor. Meksika'da İnka tapınaklarına çıkmak isteyen Avrupalı bir grup arkeolog var ve birkaç yerli rehberle birlikte yola koyuluyorlar. Efendim, dağın tepesindeki tapınaklara giden yol çok uzun bir yol ve kısa sürede yolu yarılıyorlar. Aynı hızlı tempoyla biraz daha yol aldıktan sonra yerliler, yani o yerli rehberler, kendi aralarında konuşup birdenbire yere oturuveriyorlar ve böylece beklemeye başlıyorlar. Tabii Avrupalı arkeologlar buna bir anlam veremiyor. Saatler sonra yerliler kendi aralarında konuşuyorlar ve tekrar yola koyuluyorlar. Ve sonunda ne oluyor? Tepenin üstündeki görkemli İnka tapınaklarına ulaşıyorlar. Şimdi arkeologlardan biri merak ediyor ve yaşlı rehbere soruyor. Hiç anlamadım. Niye yolun ortasında oturup saatlerce yok yere bekledik, zaman kaybettik? Eğer aynı hızla yürüseydik çok daha erken buraya ulaşacaktık. Yaşlı rehberin cevabı o kadar manidar ve o kadar güzel ki zannediyorum bu hikaye ilk karşıma çıktığı günden beri unutamadığım hikayelerden. Yaşlı rehber şöyle söylüyor değerli yol arkadaşlarım. Çok kısa sürede çok hızlı yol aldık. Ruhlarımız bizden çok uzakta kaldı. Oturup ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik.

Evet, aslında bazen düşünüyorsunuz değil mi? Nedenini ve sebebini bir türlü bilmediğimiz ve arayıp bulamadığımız, fakat içimizde sürekli beslediğimiz ve gittikçe büyüttüğümüz o kocaman bir boşluk. O boşluğu aşağı yukarı zannediyorum hepiniz yaşıyorsunuzdur. Bir eksiklik duygusu, mutlu olmayı bir türlü becerememişimiz ve aslında niçinle başlayan daha ne bileyim işte 1 milyon tane sorunun cevabı bence bu hikayede gizli. Çünkü bu keşmekeş, ben kaos diyorum, bu keşmekeş hayatın içinde o kadar durdurak bilmeden, nefes bile almadan freni patlamış bir araç gibi yol alıyoruz ki ruhlarımız gerçekten çok geride kalıyor. Hatta şunu da unuttuk galiba, etten kemikten ve billur bir ruhtan müteşekkil olduğumuzu. Kaybettik ruhlarımızı ve öyle kaybettik ki nerelerde kaybettiğimizi bile galiba hatırlayamıyoruz artık.

İşte ben de size bugün bu soruyu soruyorum hafta başı olduğu için. Hani haftanın ilk günündeyiz ya. Yavaşlamak bu hız çağında nasıl mümkün olur? Var mı bir fikriniz? Varsa yazar mısınız?

0: Bugün herkes bir sessiz, ne oluyoruz acaba diye düşündüm. Sorduğum sorulara cevap alamıyorum. 5 kelimeye yazmıyorsunuz. Hayırdır inşallah. Evet efendim, zaman zaman oluyor hepimizde. Bazen şey düşünüyorum. Yani bir yerlere koşturmak, bir yerlerin işini halletmek, işleri bir türlü bitirememek ve bu kadar koştuğunun içinde de yaşamak. Hem de gönlümüzce yaşamak. Hayal ettiğimiz şeyleri yaşayabilmek. Hakikaten düşünsenize, sabah oluyor, işe gidiyorsunuz. Koştur koştur işle uğraşıyorsunuz. Rutin bir şekilde. Sonra eve dönüyorsunuz. Evdeki işler, güçler falan filan derken bir bakıyorsunuz akşam olmuş. Sonra yine sabah olmuş, yine aynı rutin işler. Bu arada hangi arada, hangi derede kendinize zaman ayırıyorsunuz? Hangi arada hayal ettiğiniz herhangi bir şeyi gerçekleştiriyorsunuz? Yani gün içerisine baktığımız zaman acaba hanginiz, ya bugün de işte hayal ettiğim şu şeyi bu kadar işin arasında yaşayabildim diyorsunuz. Bunları merak ediyorum. Şimdi sevgili Ayten'den canımsın sticker'ı geldiğine göre kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bir nokta istiyorum efendim. Artı 43-660-130-1979. Ya arkadaş, bir nokta istiyorum ama bugün noktaları bile koymaya üşendiğinizi hissediyorum. Oradaki enerjiniz bana kadar geldi. Haberiniz olsun. Bunu yapmaya hakkınız yok dermişim. Şakası bir yana. Radyonuz açıksa mesele yok efendim. Yola devam edelim. Evet, bu hız çağında yavaşlamak. Birazcık yavaşlamak, birazcık pause düğmesine basmak nasıl mümkün olurdu sorumuz. Çok da mümkün değilmiş gibi geliyor değil mi? Sanki yaşarken o kadar çok şeye koşturuyoruz ve o kadar çok şeyin ucundan tutmaya uğraşıyoruz ki. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi hiç yeri ve zamanı değil ama söylemezsem çatlarım. Mezarlıkların yanından geçerken şunu düşünüyor musunuz? Orada yatan insanlar da bu hayatın içerisinde koşturup duruyorlardı bir zamanlar. Yani bunu düşünüyor musunuz bilmiyorum. Bence düşünmek lazım. Bir uyanış lazım. İşte bu kadar koşturun arasında birazcık hayallerinize de yer açmanın zamanı gelmedi mi? Vallahi bunun zamanı da yok aslına bakarsanız. Arada derede yapabileceğiniz herhangi bir zaman diliminde. Şimdi efendim pazar günü, biliyorsunuz benim arabam bayram boyunca yoktu ve pazar günü de sevgili Batuhan tatilden çok geç döndü aslında. Ama ne yaptık, hiç geç demedik, aman hava da kararacak demedik, yollara düzüldük. Çünkü bir hayalimiz vardı, o hayalimizi gerçekleştirmek istiyorduk. İşte o hayale böyle zaman açtık. Bu arada gezerken de şuna çok dikkat ettim. Özellikle bu konuyu gündeme getirdim ki ne olur buna çok özen gösterin. Hızlı gezmeyin, hızlı yaşamayın. Bazı yerlerde yavaşlamayı öğrenin. Yavaş yavaş, sindire sindire. Şimdi efendim yine hafta sonu, zannediyorum cumartesi akşamıydı, bir dizide dikkatimi çekti. Farkındalıkla alakalı bir seminere gidiyor dizinin kahramanı ve diyor ki, mesela kapının önüne geldin diyor, zile bastın diyor ve 3 dakika kapının önünde bekledin. Şimdi konudan konuya atlıyormuş gibi gelsem de siz kafanızda lütfen toparlayın. Kapının önünde diyor işte uzman psikolog, kapının önünde o 3 dakika beklerken diyor neler düşündün diyor. Allah'ım diyor, işte zaman ayıramadığım eşimi düşündüm, zaman ayıramadığım çocuğumu düşündüm, müvekkillerimi düşündüm, bütün bu işleri nasıl yetiştireceğimi düşündüm. Bütün bunları diyor kapının önünde beklerken düşündün. Şimdi diyor senden bir şey rica edeceğim diyor. Anda kalmayı öğrenmen lazım, yavaşlaman lazım. Şöyle bir dur, gözlerini kapat, ayakların, ayak uçların karşıya baksın ve sadece anın içinde olduğunu düşün ve etraftaki sesleri dinle, kokuları kokla, bakalım neler olacak diyor. Ve yaklaşık bir 5 dakika derin derin nefes alıp verirken bir anda şeyi fark ediyor. Filmdeki kahraman. Ya evet, bir kahve kokusu var odada. Kuş sesleri geliyor. Bazen böyle bir tıkırtı var. Yani bunu yapmak lazım değil mi? Biz bir şey yaparken 10 bin tane şey düşünüyoruz. Bir yerdeyken 10 bin tane fikir, zikir aklımızda. Özellikle sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri. Mesela bir yere gidiyoruz. Yani ben bunu yapıyordum, artık yapmıyorum. Fark ettim. İşte o dizi bana farkındalık oluşturdu. Mesela aman işte şu yolu da çekeyim. Anısı kalsın. Ben birilerine göstermek için değil. Anısı kalsın. İşte aman şurayı da çekeyim. Aman şu gülün de yakın çekimini alayım. Evet, gene videolar çektim ama hiçbir şekilde ağır ağır, hiç kimse için değil. Böyle sindire sindire. Arkadaşlar, değerli dostlar, hayat hız çağı. Evet, farkındayız. Bunun hepimiz farkındayız. Ama ne olursunuz, hikayeyi unutmayın. Ruhlar bedene yetişmeli. Bunu lütfen unutmayın. Pazartesi olduğu için söylüyorum özellikle. Önümüzde bir hafta var.
1: Sandığın gibi gitmez her şey. Umduğun gibi çıkmaz en sonunda yeni şey.
0: Evet, kimlerin radyosu açıkmış bir göreyim. Kahvemden de bir yudum alayım. Aa, Ferhat merhaba. Ferhat'ın radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Emrah'ın radyosu açık. Birçoğumuz hayallerimizi değil, yaşadıklarımızı hayal eder olduk. İyi yayınlar hocam, hoş buldum. Hoş geldin. Gerçekten çok güzel bir cümleydi. Birçoğumuz hayallerimizi değil... Bu ses nereden geliyor ya? Bir yerden bir ses geliyor. Bir saniye bekler misiniz? Emrah, döneceğim sana, dur.

0: seni sevdiğimi.
1: Evet, birçoğumuz hayallerimizi değil yaşadıklarımızı hayal eder olduk. Ayrıca gerçekten çok iyi ya.
0: Çok yeni daha yardım.
1: Bazen hayallerimiz bireysel de özel ve güzel bir başkasına zulüm olabiliyor. Hayallerimiz bireysel de özel ve güzel bir başkasına zulüm olabiliyor. Burayı açar mısın? Bunu anlayamadım Emrah. Orayı anlayamadım.

diye. Benim de kahve yapmaya zamanım yok. Tembel kahvesi diyorum ya ben onlara. Yalçın Emine. Olsun ya. Önemli olan bir şeyler içebilmek. Hadi. Bugün bana eşlik eden çok az var. Sandığın gibi gitmez her şey. Ben de iz kafe aldım. Nescafe herhalde bu. Sizinle beraber yudumlamak için afiyet olsun hepimize. Fotoğraf da çok güzel. Afiyet olsun valla. Tamer'in radyosu açık. Parmak arası yazlık lastik nereden çıktı Özlem? Valla ya çok alemsin. Parmak arası yazlık lastikleriyle gelmiş. Terlikleriyle gelmiş. Bir fotoğraf geldi. Oh! Ispartalı Ayşe, bu nasıl güzel bir pasta. Yanında çayı da var. Hadi bir yudum alıyorum. Bedia'nın radyosu açık. Oo, çalışıyor. Ya Bedia çok güzel. Fincanın ne kadar güzel. Ablam selam, nasılsın? İyiyim canım, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, mutlu haftalar diliyorum sana ve dinleyen herkese. Sesin yine içimizi ısıtıyor. Maalesef bazen dinleyemiyoruz. Biliyorum ya, her zaman dinlemek zorunda değilsiniz zaten. Dinlediğiniz zaman katılın yeterli. Nokta koysanız ona da razıyım. Umarım tüm hafta dinlemek nasip olur. Kulağım sende canım ablam demişsin. Çok öpüyorum seni gerçekten. Teşekkür ederim, çok iyi geldi. Esin merhaba. Biraz önce seni düşünüyordum biliyor musun? Böyle aklımdan geçti. Hello. Ablacığım ben de geldim. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Çok iyiyim canım. Sen de iyisindir inşallah. Tüm dinleyenlere selamlar. Çok öpüyorum seni. Ben de açığım. Yapıyorum hemencecik kahvemi. Hadi yap ya. Valla bugün bana kahvede eşlik eden çok fazla isim olmadı. Bir dakika. Emrah'ın mesajına döneceğim. Şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Türkçesini bilmiyorum ama içinde sade dondurmalı kahve. Böyle bir kahve mi var? Ice cafe. Ice cream'den geliyor. İngilizce'de ice cream. Ice cafe. İlk defa duyuyorum dondurmalı kahve. Ama güzel olmalı ha. Dondurma varsa işin içinde.

0: Emrah, şimdi anladım. Hemen aklıma bir şey geldi. Dur, okuyacağım biraz sonra mesajını.
1: Yardıma geliyormuş herkes. Seni sevdiğimi biliyorlarmış. Yeni şeylere zormuş alışmak. Ayrılık çok yeni daha. Yardıma geliyormuş herkes.
0: Bu arada Şükran'ın markete gitmesi gerekiyormuş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Şükran'cığım çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok çok geçmiş olsun.
1: Zor gelir bana. Aa, aa, söylemedim ya.
0: Hallolur ya, her şey hallolur. Ne bileyim, acı çekmeden insan güçlenmiyor. Bazen gerçekten dibe vurmak lazım zirveye çıkabilmek için. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor, orası da ayrı konu. Çok geçmiş olsun diyorum.
1: Şimdiden biz ayrıldık diyeceğimden.
0: Ya Ferhat'tan bir fotoğraf geldi. Valla trafik var. İyi trafik var.
1: Kaldı diye söyleyeyim.
0: Aha, teşekkür ederim. Özlemişim seni bu arada.
1: Korkuyorum daha şimdiden. Biz ayrıldık diyeceğimden. Aha.
0: Evde yap, çok lezzetli oluyor. Dur bakayım, nasıl yapılıyor bu ice cafe? Ben bazen kendime yapıyorum. Latte'nin içine sade dondurma koy ve iç. Çok lezzetli oluyor da. Acayip kalori bombası gibi bir şey olur. Latte, dondurma. Tabii ya, çok güzel olur eminim. Dur deneyeceğim ya. Çok merak ettim.

Ya Ferhat, o detayı görmemişim ben. İnanmıyorum ya fotoğraftaki. İşte böyle bakıyoruz fotoğraflara. Ben ne gördüm Ferhat, bak çok güleceksin söylediğime. Yayında da söyleyecektim de son anda vazgeçtim. Öndeki arabanın rengine bayıldım. Arabanın markasına bakmak için, hatta çok enteresan. Algıda seçicilik. Fotoğrafı büyüttüm, markayı anlayamadım. Tamam mı? Ama renk o kadar güzel ki, araba da o kadar güzel ki sadece arabaya kendimi odaklamış durumdayım. Oysa ki arabanın tam arkasında, şimdi şöyle anlatayım, bir motosiklet var. Motosikletin arkasında bir kutu düşünün. Yani can dostlarımızı taşıdığımız kutu, ama bir yuvarlağı var. Böyle bir tane, ay çok tatlı bir köpecik başını çıkarmış. İnanmıyorum ya. Çok güzel. Yalnız var ya, biz demek ki fotoğraflarda neye bakıyoruz? Bunu da anlamış oldum. Teşekkür ederim.

0: Esin. Çok güzel bir fotoğraf. Ama çok güzel. Maşallah ya. Kaldırdım ben de şu anda, hisset. Bende de Viyana'dan gelme çift cidarlı, çift valla nedir bunun adı bilmiyorum. O bardaktan var. Koca bardakla yaptım, hadi. İçiyorum. Afiyet olsun. Oh dünya varmış, çok canımı sıktılar bugün. Çok canımı sıktılar. Koşa koşa eve geldim. Evim evim güzel evim. Sweet home. Home sweet home. Şimdi rahatlama zamanı. Hiçbir şey düşünme. Şöyle o kahveyi bir kokla. Gözlerini kapat. Hayat her şeye rağmen çok güzel. Hepsi geride kaldı. Diyenler, saydım mı ikamet ederler. Saydım mı küresel içgüdüler. Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Günlerden bir gün duvara sırtımı verdim, yaslandım, oturuyorum. Hava o kadar güzel ki çiçekler açmış.
0: Beş kelime.
1: İnat ettim, umutlarımın peşinden gitmeye karar verdim. Ben her ne kadar inat etsem de umutlarım bir bir olmamaya başladı. Çiçekler solmaya başladı. Duvarlar yıkılmaya başladı.
0: Vallahi var ya.
1: Vah ki vah dedim. Bu nasıl bir rüya dedim. Uyansam da dedim. Normal hayata dönsen dedim.
0: Bu da bir rüyaymış.
1: Bu bir rüya mı?
0: Rüya rüya.
1: Yoksa gerçek mi?
0: Rüya rüya.
1: Gerçekse gerçekten doğru mu? Değilse sizi manipüle eden bir şey.
0: Felsefe yapmış biraz.
1: Yaslayın sırtınızı duvara. Açın radyoyu.
0: İşte bu.
1: Bir tane yaşlı teyze var.
0: O ben alıyorum. Çok iyiydi ya, bir tane yaşlı teyze var. O ben oluyorum. Evladım, sene kaç oldu? 2000. 50'lerdeyiz ve ben hala yaşıyorum. Mikrofon başındayım. Şuradan bastonumu alayım da geleyim. Kahve yapanım da yok. Galiba böyle olacak. Evet, şimdi Emrah'ın şöyle bir mesajı vardı. Bazen hayallerimiz bireyselde özel ve güzel, bir başkasına zulüm olabiliyor. Şimdi anladım. Açıklaması da şöyle, ben bu açıklamaya kendi yaşanmışlığımdan da bir örnek getireceğim. Bazen öyle bir an geliyor ki sana güzel gelen, senin hayalin olan çocuklarına ve eşlere ya da aileye, yani yakındakilere keyif vermeyebiliyor. Bizzat yaşadım bunu. Efendim işte çocuklar küçük, o zaman eşimle birlikte nereye gidiyoruz? Beyefendi balık tutmayı seviyor, çok seviyor ama ben hiç sevmiyorum ya, inanılmaz bunalıyorum. Ne o, oltayı at saatlerce bekle, Allah bekle, bekle Allah bekle ki ne ki bir tane balık vuracak. Bir sürü yol kat ediyoruz. Bir sürü eziyet çekiyoruz. Bir de orada saatlerce, sabaha kadar ya, gece gidiyorsun. Sabaha kadar işte şezlongları açıyoruz ya arkadaş. İşte önünde Lebider ya, Boğaz. Boğaz Köprüsü. Ne var yani, keyfini sür. Yok abicim, ben patlıyorum sıkıntıdan. Yanımdaki vatandaş o kadar keyifli ki. Valla bugün geriye dönüp baktığımda diyorum ki ya, o zaman o keyfi yaşamak varken niye kendine bu kadar eziyet etmişsin ya? Çok iyi anladım Emrah. Vallahi çok iyi anladım. O zaman yanınızdakilere eziyet olacak şeyleri kendi kendinize yapın lütfen.

0: Ya Emrah ya, çok güldün.
1: Hayallerde iki evre var.
0: Evet. Hayallerde iki evre var. Aynen, katılıyorum.
1: Bekarken kurulan hayaller, evlendikten sonraki hayaller. Bence üç evre var Emrah. Bak, üç evre nasıl var? Bekarken kurulan hayaller, evlendikten sonra kurulan hayaller, çocuklar olduktan sonra kurulan hayaller. Çünkü çocukla birlikte başka, bütün dünya değişiyor. Evet, günayın radyosu açık. O zaman kahvemden bir yudum daha aldım. Aa, Demet. Demetciğim merhaba. Ay, ne güzel bir fotoğraf. Ne, baklava mı onlar? Selamun aleyküm ablam. Şükür yine yeniden kavuşturana biz birlikteyiz. Kahvemizi senin sesinle birlikte içiyoruz. Gülom'un selamı var. Hepimize afiyet olsun. Ömürlük, hatırlı kahvelerimiz olsun inşallah. Gülşadiye ile Demet, vay, herkes bir araya gelmiş bugün. Baklavalar da yeniyor, kahveler için. O zaman hadi birlikte içelim. Afiyet olsun hanımlar. Birlikte içilen nice kahvelerimiz olsun. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Öpüyorum sizi yüreklerinizden. Ama baklavalara, kahvelere gel. Gerçekten ya, çok iyiydi. Evet, aşkla yemek diye bir şey var. Şimdi baklavaları da görünce, Emine'nin, Yalçın Emine'nin mesajını da görünce, evet, o aşkla yemenin bir de sonucu var. Yani bedenimde bunu o kadar net hissediyorum ki. Aşkla yemeği ben de çok seviyorum. Biliyorsun değil mi Yalçın Emine? Yani fotoğraflarda çok sevdiğim bir şey gönderiyorsunuz ya. Gönderin arkadaşlar. Şenol yok nasıl olsa. Bana gönderebilirsiniz. Yazmadı. Belki de var yani. Neyse, ben o fotoğrafları gördüğümde yemiş gibi oluyorum. O zaman bile kilo aldığımı düşünüyorum.
2: Ne seninle, ne günler gördük. Derdi keder.
0: Aa, Raşit.
2: Acıyı böl.
0: Ya Raşit, çok güzel bir video.
2: Şimdi neredesin?
0: Kaşlar hareket ediyor. Çalışıyor Raşit. Valla. Ama yok ya. Sağlığa zararlı tütün maddesini de aldı ağzına bu arada.
2: Şimdi neredesin?
0: Ya bir de üfledi dumanını üstüme üstüme. Firdevs merhaba. Selam gülüm. Hoş geldin. Ve tabii Gülşadiye'den de geldi bir fotoğraf. Lokum yiyor. Lokum lokum. Allah'tan lokumlarla aram çok yok. Demet'im kızım kendisi gibi tatlı lokum getirmiş. Çay kahve bahane, muhabbetimiz şahane, özlemim. Ay. Programdan sonra bir yiyeceğim yemek. Üzerine bir tatlı. Ay. Vallahi şeytan dürtüyor ya. Yememem lazım. Kendimi tanıyamıyorum artık. Sana katılıyorum ablacığım. Hayaller üçe ayrılıyor tam dediğin gibi. Evet. Bence de. Bekarken kurulan hayaller, evlendikten sonra kurulan hayaller, çocuklardan sonra kurulan hayaller. Emrah demiş ki demem o ki, o zaman hayallerimizi tek kuruyoruz. Hayallere saygı. Vallahi ben hayallere çok saygı gösteren biriyim Emrah. Ve hayaller önemli benim için. Çünkü her şeyin başlangıcı, ilk adımı hayal.
2: Derdi kederim, acıyı böldük, şimdi neredesin?
0: Aç kapıyı Gülşadiye ablam, seni çok seviyorum. Esin, valla bilmiyorum ya, gitmeyin, oturun oturduğunuz yerde. Sonra beni kıskançlık nöbetleri alıyor. Neyse efendim, şu Bayhan'a bir kulak verelim. Ben sorumu sormaya devam edeyim. Hani cevap gelir mi gelmez mi sizden bilmiyorum. Bugün pek böyle

Bu akşam gün sırası bende diye çiçek topladım, yol kenarından masaya koyarım diye. Arılardan o kadar zordu ki, ama inat ettim, vazgeçmedim, bir umut ile topladım. Sonra akşam oldu, duvar oldum beklemekten. 7'de geliriz dediler, 8 oldu. Bekle bekle duvar olmuş. Çok iyiydin değil mi? 5 kelime. Bir de not düşmüş. Akşam cidden bende gün var. Aa, hala o günler devam ediyor mu ya? Kadın günleri var mı hala? Ediyor mu gün?

0: ve yaşanmayan hayaller. Ah Firdevsa. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayallerle ilgili daha önce konuşmuştuk. Hayal kurarken şuna kendinizi kaptırmayın diyeceğim. Belki de doğru davranıyorsunuz, bilemiyorum. Hayal bu ya. Olmasa da olur. İlla ki olsun ama. Yani illa olmasına gerek yok. Hayal kurmanın böyle güzel bir özgürlük anlayışı var.
1: Adamım sen, adamım bakma öyle. Sileceksen beni bir kalemle.
0: Yavaşlamak için vazgeçmek gerekir demiş Emrah. Saçlarım yani.
1: Adamım bakma öyle.
0: Neyden vazgeçiyoruz?
1: Sen beni bir kalemle. Ellerin okşamasın.
0: Ve beş kelimeye istinaden Tamer'den gelmiş. Duvar dibinde gün çiçek gibi umutlar besleyin. Her şeye inat. Vay arkadaş, bir cümlenin içinde beş kelime. Duvar dibinde gün gün çiçek gibi umutlar.

0: Hevesin, her şeye inat. Çok iyi değil miydi? Vallahi çok iyiydi. Çok beğendim. Ve Esin diyor ki, ilk önce hızlandığımızın, kendimiz için bir şey yapmadığımızın farkına varmamız gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Farkındalık dediğimiz şey oluşmazsa bir şey değiştiremeyiz. Farkında olmadığımız hiçbir şey değiştiremeliyiz. Elde var bir farkındalık. Sonra kendimizle konuşup biraz kendimizi dinlemek ve kararlar almak ve onları hayata geçirmek. Kararlar almak. O kararlar ne olabilir Esin mesela?
1: Adamım bakma öyle, sileceksen beni bir kalemde, ellerin okşamasın, saçlarımı ak düşecek.
0: Evet, beş kelimeyi tekrar veriyorum radyosunu yeni açan değerli dostlarımız için. Umut birinci kelimemiz, gün ikinci kelimemiz, çiçek üçüncü kelimemiz, duvar dördüncü kelimemiz, inat beşinci kelimemiz. Firdevs, şimdi sana kopyalayıp yapıştıracağım. Umut, gün, çiçek, duvar ve inat.
1: Adamım.
0: Evet, yepyeni bir çalışma radyolarımıza bizlerle birlikte olsun. Evet arkadaşlar, hız çağında yaşıyoruz. Yavaşlamak nasıl mümkün olur? Sorumuz bu.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet, program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bu hız çağında yavaşlamak nasıl mümkün olur? Belki de önce şunu kabul ederek başlamalıyız ya da başlamalı her şey. Sürekli yetişmeye çalıştığımız işler, güçler, işte hepsine toplam hayat diyoruz ya, aslında çoğu zaman bizden hız değil, fark ediş ister. Tıpkı Esin'in mesajında olduğu gibi. Eskiden yollar uzundu. Ben pazar günü yoldayken bunu düşündüm. Böyle iki arabanın zor sığabildiği, virajlı, uzun uzun yollarda araç kullanırdık. Ya da araçlarla seyahat ederdik. İnsanların birbirine ayırdığı zaman ama çok daha genişti. Şimdi yollar kısaldı. 4 şeritli, 5 şeritli, gidişli, gelişli yollarda yolculuk yapıyoruz. Ekranlar çoğaldı. Efendim, birbirimize mesaj atmak için böyle çok uğraşmamıza gerek yok. Saniyeler içinde ulaşıyoruz. Ama insanın kendine ulaşması zorlaştı. Hep bir yere yetişiyoruz, bir sonraki işe, bir sonraki habere, bir sonraki güne. Oysa bazen öyle değil midir değerli yol arkadaşlarım? İnsanın en çok ihtiyacı olan şey birkaç dakika durup içinden geçen sesi duymak değil midir? İçinizdeki sese kulak vermek değil midir? Yani yavaşlamak diyorum ya, her şeyi bırakıp dünyadan kopmak demiyorum. Yani her şeyi bir kenara bırakın, dünyadan da kopun demiyorum. Ne bileyim, bir çayı acele etmeden içmek, bir yere yetişmeyi düşünmeden, bir şarkıyı sonuna kadar dinlemek, sonra ne bileyim yürürken gökyüzüne bakmak, ki ben bunu çok sık yapıyorum, biliyorsunuz bulutlara hastayım, ne bileyim bir dostun sesinde gerçekten kalabilmek, o seste demir atmayı bilebilmek. Çünkü hız bize çok şey gösteriyor ama çoğu zaman hiçbir şey hissettirmiyor. Hani işin ruhu kaçtı falan deniyor ya. İşte işin ruhu o hızla birlikte kaçıyor. Ve ne gariptir ki insan bazen yorulduğunu bile fark etmeden yoruluyor. Gülümsüyor ama içten değil. Konuşuyor ama dinlemiyor. Yaşıyor ama içinde eksik bir şey dolaşıyor. İşte tam da o noktada yavaşlamak aslında bir lüks falan değil. İhtiyaç, gerçekten büyük ihtiyaç. Kendine dönmek, zihnindeki kalabalığı birazcık susturabilmek ve hayatın gerçekten ama gerçekten nerede aktığını fark etmek için. Hani bazen diyorum ya, zamanı durdursak, şöyle bir zamanın böyle bir pause düğmesi olsa, böyle bir durdurabilsek. Ama belki de programa hazırlanırken onu düşündüm. Mesele zamanı durdurmak falan değil. Zaman akarken kendimizi kaybetmemek. Çünkü bazı güzellikler hızlı geçerken görünmüyor, görmüyoruz. Böyle biraz yavaş araç kullanmak. Araç kullanırken böyle biraz etrafa bakabilmek. Ne bileyim, bir bakış, bir sessizlik. Ne bileyim, sabahın kokusu. İçten edilen bir sohbet. Hayat bazen en büyük anlamlarını yavaşladığımız anlarda bize veriyor. Hatta bizimle konuşuyor. Biraz yavaşlamak, yavaş, hızlanmadan.
4: Müzik.
3: Şimdi şöyle bir mesajımız vardı. Yavaşlamak için vazgeçmek gerekir. Emrah'tan gelmişti bu mesaj. Her şeyin fazlasından vazgeçmeliyiz. Olmayacak dualardan vazgeçmek. Kim ne der demekten vazgeçmek. Kendimiz hariç bazı lüzumsuz olaylardan ve eylemlerden vazgeçmeli insan. Bugün bir yakınım değiştin dedi. Değişmedim, vazgeçtim. Çok güzel değil miydi? Kesinlikle. Ben çok geç kavradım bunu yalnız Emrah. Yani o yüzden de genç arkadaşlarım, yani ben hepinizden zannediyorum fersah fersah büyüğüm. O yüzden de hepinizden rica ediyorum, ne olur bunu erken fark edin. Benim kadar geç kalmayın. Çok güzel bir mesajdı. Kendimi buldum bu mesajda. Ama bu mesajın anlamına ben biraz geç vakıf oldum. Gün üzüntü değil, hayat çok kısa. Bazen mutsuzluk duvar olsa bile hep umudumuz olsun. İçimizdeki bahar hiç sönmesin, çiçekler hep açsın. Zorluklara inatla gülümseyelim. Beş kelimeye istinaden Isparta'nın Ayşe'den gelmiş. Tam da bugün konumuza da uygun. Çok teşekkür ediyorum, çok güzeldi. Şimdi sevgili Turan Dursun bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selam, ben Turan. Sıradaki şarkıyı Cemal abim ve Mehmet Karadağ'a gelmesini istiyorum. Teşekkürler, hayırlı işler demiş. Ben teşekkür ediyorum. O zaman bakayım sırada hangi şarkı var? Şu şarkı var. Evet, sıradaki bu güzel eseri sevgili Turan Dursun'dan Cemal abisine ve Mehmet Karadağ'a armağan etmiş olalım ve radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza armağan olsun. Firdevs'ten gelmiş beş kelimeye istinaden, dur hemen döneceğim. Esin'den bir mesajımız var. Evet arkadaşlar, yazmaya devam edebilirsiniz. Birazcık daha buralardayım.

Nesrin'cim merhaba. Selam ablam, kolay gelsin. Yayına yetişebildim sonunda. Aa, çok mutlu oldum gerçekten de. Yetiştiğin yerden yola devam o zaman.

0: Karşılıksız hayallere ve aramıza örülen duvarlara inat. Umut her gün bir çiçek gibi yeniden açıyor kalbimde. Firdevs'ten gelmiş, çok güzel değil mi? Firdevs harikaydı.
1: Günler nasıl geçer ki heves kursak da saklayamam ki ben hiç içim dışımda düşman seyre durmuş.
0: Esin mesajında şöyle demiş: hafta içi kendime program yapmıyorum, spontan yapıyorum her şeyi. Bugün bunu yapmam gerek Esin demiyorum artık. Canım isterse yapıyorum. O mecburiyetler var ya, yapılan planlar ve o planların ilahi programla çakıştığı zaman olmayışı insanı deli eden bir kavram. Gerçekten de doğru bence. Canım isterse yapıyorum. Canım isterse. Ve kusursuz olmaktan vazgeçtim ben mesela. Evet, kusursuz olmaktan vazgeçtim ben mesela. Bir dönem öyle miydi Esin? Her şey dört dörtlük olmalı. Evet, vazgeçince insan rahatlıyor. Senin de dediğin gibi. O kadar rahatlıyor ki insan. Çok haklısın.

Şimdi belki de hani kronik yorgunluktan bahsediliyor ya, sürekli kendimi yorgun hissediyorum. Ya hiçbir şey yapmasam da yorgun hissediyorum. Belki de programdan önce gene bunu düşündüm. Öyle bir arkadaşım var, geçenlerde konuştuk. Ya dedi, hiçbir şey yapmasam da kendimi çok yorgun hissediyorum. Acaba bahardan mı falan dedi, ama her zaman hissediyorum. Belki de yorgunluğumuz uykusuzluktan ya da çok çalışmaktan ya da işte oradan buradan değil, içimizin bize yetişememesinden. Sürekli bir yerlere koşarken hislerimiz, duygularımızın geride kalmasından belki de yorgunuz. Oysa insan bazen durmalı ya, sadece durmalı. Bir durun, dur, dur, dur. Stop. Yine etrafta sormayın. Ve durup bir insan kendine dönmeli birazcık. Çünkü ruh geride kaldığında, ben hikayeyi kaçıranlar oldu. Ruhlar bedene yetişmeli. Hikaye gerçekten, o hikaye benim hayatımın merkezindedir. Ruh geride kalmamalı. Ruh geride kaldığında insan yaşar gibi yapıyor ama tam anlamıyla yaşayamıyor. Evet, hız çağındayız. Hayat aceleyi sever gibi görünse de aslında en derin şeyleri hep yavaşlıkta saklıyor. Saklanan bir hazine gibi. Bir bakışın anlamı, bir vedanın ağırlığı, bir sarılmanın huzuru, ne bileyim bir kahvenin sessizliği. Belki de bütün mesele bedenin hızını değil, ruhun sesini duyabilecek kadar yavaşlayabilmek. Az yavaş, yavaş.

0: Evet, zaman geçti. Artık yavaş yavaş mola vakti demenin de zamanı geldi. Şöyle bir müziğimize dur diyelim. Bir sesli mesajımız var. Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Söz sende.
1: Ablacığım, hani yıl sonu ne demiştik?
0: Ne demiştik?
1: Artık yeni yılda böyle daha farklı, daha güzel yaşayacağız.
0: Evet.
1: Gereksizleri çıkaracağız falan. Ben artık bana selam verene selam veriyorum. Yüzüme bakana bakıyorum. Beni yok
0: Evet.
1: sayana yok sayıyorum. Her anı mutlu yaşamaya çalışıyorum. Pozitif olmaya çalışıyorum. Hep gülümsüyorum. Mesela çok mutlu bir şekilde çalışıyorum ya. İnsan bir işini severek çalışır mı? Ne kadar yorulsam bile. O kadar mutlu
0: Evet.
1: çalışıyorum ki.
0: Evet. Çok
1: Çalışmayı bile
0: önemli.
1: çok seviyorum ablacığım. Ben hayatı çok seviyorum ya.
0: Çok
1: Kendimi de
0: önemli.
1: çok seviyorum. Seni de çok
0: Aferin
1: seviyorum.
0: sana. Ben de seni çok seviyorum. Aferin sana. Doğru yapıyorsun. Şimdi tabii her zaman bu ruh halini taşımak mümkün değil. Arada sinirleniyoruz. Arada geriliyoruz. Arada kavgalar ediyoruz. Bu da hayatın bir yüzü. Ama önemli olan her ne şekilde olursa olsun hayat her şeye rağmen çok güzel. Ayşe'nin de söylediği şeyler ne kadar doğru. Kendinizi böyle bir merkeze yerleştirin. Bu bencillik değil. Ego yapmak falan değil. Bu ruh sağlığı için, kendi sağlığınızı, kendi ruh sağlığınız için çok önemli. Tabii ki sevdiklerinizi de ön plana alacaksınız ama kendinizi beslerseniz, siz sağlıklı bir insan olursanız, onlarla olan ilişkileriniz de sağlıklı olacak. Ve lütfen bakın hafta başındayız. Özellikle bu konuya yer verdim. Bir hikayeyle taçlandırdım. Ne olur arada bir, arada bir, her zaman değil. Gün içerisinde küçük küçük durmalar yapın. Durun. Bir durun. Ama öyle böyle durmak değil. Etraftaki kokuları hissedin. Etraftaki sesleri dinleyin. Kafanızdaki düşünceler bir stoplasın. Şöyle birkaç dakika kendinizle baş başa kalın ve yavaşlayın. Bırakın ruhlarınız bedeninize bir yetişsin. Bu hız çağında farkındayım. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Artık bunun derdinde de değilim. Ama en azından sağlıklı yaşayabilmek için pazartesi bugün günlerden hafta içerisinde kendinize bir zaman tanıyın. Bu günün herhangi bir vakti olabilir. Kendinizle böyle bir baş başa kalıp bir yavaşlayın. Önce bir sakinleyin, derin derin nefes alıp verin ve kafanızda o işte benim tabirimle 40 tane tilki kuyrukları birbirine değmiyor diyorum ya zaman zaman. Onları bir kafanızdan def edin gitsinler. Şöyle kendinizle baş başa kalın. Çünkü bu önemli. Gerçekten önemli. Efendim bugün çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Programımızın iki tane sponsoru var. Nova Süpermarket 22. Viyana'da hizmet veriyor. Öncelikle programımıza sponsor oldukları için ben çok mutluyum. Kendi adıma, sizler adına, radyom adına çok mutluyum. Ve bu programları sizlerle buluşturmamıza olanak sağladıkları için, alan sağladıkları için, bizi destekledikleri için de gerçekten de müteşekkirim. Ama tabii ben Viyana'da değilim. Viyana'da olsam vallahi hiç üşenmem. Kaçıncı Viyana'da olursam olayım, en azından haftada bir kere ya da iki haftada bir kere gider bir merhaba derim. Ama ben Viyana'da değilim. Sizler benim elçilerimsiniz ve bu konuda vekaleti size veriyorum. Lütfen gidin, ziyaret edin, selamlarımı iletin. Ben oradaymışım gibi marketi gezin. Çünkü bu önemli arkadaşlar. Yani illaki alışveriş yapmanız falan değil önemli olan. Burada önemli olan bu programların devamını sağlamak ve bu devamı sağlayabilmemiz için de sponsorlarımıza ihtiyacımız var. 22. Viyana'ya ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Efendim ikinci sponsorumuz Pindrinks. Ben Pindrinks içmeye başladım. Türkiye'de biraz pahalı. Yani bizim bütçemize göre biraz pahalı ama hiç önemli değil. Çünkü programımızı destekliyorlar. Ve ulusal içeceğimiz %100 yerli olduğu için milli duygularımı da destekledikleri için Pindrinks'ten vazgeçmiyorum. Vazgeçme işimizin bir sebebi daha var. Evde mesela Batuhan da çok seviyor. Sağlıklı olması, içeriğinin temiz olması çok önemli. Önümüzde yaz sofralarınıza yer açıyorsunuz Pindrinks'e ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Viyana FM'de, radyom Viyana FM'de çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Esin'den bir mesajımız var. Bir ara fark etmeden o duyguya girdim. Bu kusursuz olma duygusu. Hepimiz giriyoruz o duyguya. Bazı dönemlerimizde var o duygu Esin'cim. Benim uzun bir dönemimde var. Çok fazlasıyla zararını gördüğüm için kusursuzluk Allah'a mahsustur. Hiçbir şeyi kusursuz yapmaya uğraşmayın. Sadece güzel yapmaya uğraşın. Güzel olsun ve sizi anlatan şeyler olsun. Sadece buna uğraşın. Buna uğraştığınız zaman zaten ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Ama uzun sürmedi ablacığım demişsin. Vallahi benimki biraz uzun sürdü. Fark ettiğim anda hemen bir relax moduna aldım kendimi. Vallahi çok iyi yapmışsın. Şimdi efendim neredeyiz? Şurada bir canlı performans şarkımız var. Zinet Salih. Canlı performans ama performansta bir Sezen Aksu klasiğini seslendirmiş ama bugün size dinletmeden gitmek istemedim. Bu arada Dersimli Zeynep, o nasıl güzel bir poz öyle. Maşallah sana. Öpüyorum seni. Cano, canım tatil çekiyor. Vallahi canı tatil çekmeyen yok şu anda. Zeynepciğim ne diyeyim? Hepimizin canı çekiyor. Ama hayalimizdeki tatili hayal ederek yaşayabiliriz. Ben akşamları yapıyorum. Mesela bahçede otururken ayaklarımı çimlere uzatıyorum. Aa diyorum, deniz ne kadar güzel ısınmış. O manzara, martılar, martıların sesini duyuyorum falan ya. Sonra bayağı kaptırıyorum kendimi. Aa, bitmeyen bir tatil işte sana.

vardır değil mi? Hangi bir, hangi iki, hangi bin sebep? Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bitsin artık bu hasret.

Efendim, hoş kalın, hoşça kalın. Yani yine aynı saatte bu radyoda, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla aranızdan şimdilik ayrılıyorum. Teşekkürler ablacığım, sesine sağlık, çok öpüyorum. Sağlıkla, sevgiyle, hoşça kal demiş sevgili Esin. Ben de seni çok öpüyorum. İyi ki varsın. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Biliyorum kavuşur böyle seven. Unutmayın, tamam mı? Yarın bu kavşakta yine yeniden görüşelim ve buluşalım. Hayal kurmanın en güzel özelliği sınır yok. Özgürce istediğin boyutta hayaller kuruyorsun demiş Yalçın Emine. Kesinlikle. Valla ben tam bir hayal ustasıyım ya. Kendim öyle diyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderen sevgili Yalçın Emine. Öpüyorum seni. Ve harika bir programdı. İlaç gibi geldin maşallah diyen Ispartalı Ayşe diyorum ki. Siz de öylesiniz. Siz de öylesiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benim

Var mı Demet? Kaç yıl geçti? Kaç yıl geçti?

0: Viyana FM'le buluşuruz yine. Özlem ayralla keyfe keder.
1: Gurbette Sıla Esintisi.

0: Biyomerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. Sigara ve vape ürünlerine zam geliyor. Avusturya'da 1 Haziran'dan itibaren tütün ve nikotin ürünlerine yönelik yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Düzenlemeler kapsamında aromalı tütün ürünleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralar yasaklanacak. Nikotin poşetleri ve likitler yalnızca ruhsatlı tütün bayilerinde satılabilecek. İnternet satışlarına ise kısıtlama getirilecek. Ayrıca sigara ve alternatif nikotin ürünlerinde vergi artışları nedeniyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Viyana polisi kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Operasyona 26 görevli katılırken 334 araç kontrol edildi ve 280 alkol ön testi yapıldı. Denetimlerde toplam 153 trafik ihlali tespit edildi. Alkol, uyuşturucu veya aşırı hız nedeniyle 6 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Ayrıca 2 uyuşturucu vakası ile ilgili işlem başlatılırken bir miktar kanabis ele geçirildi. Manipüle edilmiş 2 e-scooter hakkında da yasal işlem yapıldı. Kızına şiddet uygulayan babaya hapis cezası. Viyana Bölge Mahkemesi 18 yaşındaki kızına şiddet uygulayan 46 yaşındaki bir babaya 30 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, evden ayrılmak isteyen genç kadınla yaşanan tartışma sırasında babanın kızının başına defalarca tekme attığını tespit etti. 6 çocuk babası sanık olayın bir duygusal patlama sonucu yaşandığını savundu. Hakim ise savunmayı kabul etmeyerek sanığı ağırlaştırılmış saldırı girişimi suçundan mahkum etti. Verilen cezanın 8 ayı kesin olarak infaz edilirken kalan kısmı ertelendi. Anne ve baba çocuk ihmalinden tutuklandı. Avusturya'nın Tirol eyaletinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır ihmal edildiği şüphesiyle anne ve baba tutuklandı. Yetkililer küçük çocuğun hayati tehlike oluşturacak sağlık sorunlarıyla hastaneye getirildiğini açıkladı. Şüpheli anne ve baba gözaltına alındı. Gündüz sokak ortasında bıçaklı saldırı. Viyana'nın 10. bölgesinde gündüz saatlerinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Viyana'da yağmurlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde yağmurlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda hazırlık maçında. A Milli Futbol Takımımız Kuzey Makedonya ile ilk hazırlık maçına çıkacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Selamlar, şükür kavuşturana. Bayramın ardından sizlerle beraberiz efendim. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlara Rabbim inşallah hepimizi kavuştursun diyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan geldi. Viyana FM'de sizinle buluştu. İyi ki de buluştu. Özledim sizleri. Sanırım biz de özlendik be. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayınla sizlerle buluşuyoruz efendim en güzel şarkılar eşliğinde. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan. Takip ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de gönderebileceğinizi hatırlatmış olayım. Ayrıca tabii ki WhatsApp hattımızdan özellikle bekliyorum. Artı 43 660 130 1979'dan gönderebilirsiniz. 660 130 1979. Efendim Türkiye Amirli Futbol Takımımızın Kuzey Makedonya ile yaklaşık bir 20 dakika sonra başlayacak hazırlık maçı var. Millilerimize başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Dünya Kupası yanaşıyor. Hadi bakalım millilerimiz inşallah hazırlıklarını güzel yapacaklar ve Dünya Kupası'nda da inşallah tarihi yazacaklar. Buna inanıyoruz. Temennilerimiz, dualarımız bu yönde. Hepinize iyi eğlenceler. Hadi devam edelim.

0: Bir de çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocukluk şarkımızı. Pazara kadar değil.
1: Evet, Mustafa Sandal Saygı 1 efendim gecesinde Ekin Uzunlar'ın performansı pazara kadar radyolarınızda oldu. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimi iletiyorum. Güzel şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Sizlerin de istek ve mesajları gelmeye başladı. Her birinize ayrı ayrı teşekkürler. Herkese mutlu haftalar, iyi akşamlar ve iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Evet, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası hazırlık maçı var. Ve yaklaşık 10 dakika sonra Kuzey Makedonya ile karşılaşacak temsilcimiz, milli takımımız. Efendim Türkiye'de İstanbul'da Kadıköy'de Fenerbahçe Çobani Stadyumunda oynanacak bu mücadelede millilerimize yürekten başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Serdar Bey bizlerle iyi akşamlar Salzburg'dan, sevgiler Akif'e, iyi ki varsınız. Geçmiş bayramınızı ben de tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir kez daha hepinize ben de geçmiş bayram tebriklerimi iletmiş olayım. Nice güzel bayramlara inşallah hep beraber kavuşalım diyelim. Evet, artı 43 660 130 1979'dan bekliyoruz. Sevgi Hanım, Sevgi Arslan, iyi akşamlar, buradayız Graz'dan, sevgiler diyor. Bir şarkı rica ediyoruz Berkay'dan, Aslanlar Doğuyor, çalarsanız sevinirim demişler. Hemen onu da aldım listeye ve göndereceğim. Sizler de isteğin anında dinleyin. Artı 43 660 130 1979. Evde olanlara iyi istirahatler, yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir pazartesi akşamı ve Haziran'ın biri. Yepyeni ay hepimize güzellikler getirsin.

Bioneta. Atifes Can. Atifes.

0: Dirty First Jam. Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim, geride bıraktık. Yine İrem Derici'den dinledik bu güzel çalışmayı. Kim özleyecek? Radyonuzda oldu. Viyana FM burası. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki sizlerle. Yıldız Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle gelmiş efendim. Çok teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler. İyi ki varsınız. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de tabii ki programa bekliyoruz. Suat Bey, selamlar, sevgiler diyor. Eşim Seher için bir şarkı rica ediyorum. Gözlerin lazım, Çodur ve Mavi Gri'den istemişler. Efendim, bir ömür mutluluklar diliyorum sizlere de. Viyana FM ailesi olarak tüm sevenlere bir ömür mutluluklar dileyelim. Şimdi Emircan İrek, bize gidelim diyecek. Mustafa Sandal yine Saygı FM gecesinde seslendirmiş olduğu güzel bir çalışmayı bizlerle buluşturacak. Ardından da yine nefis şarkılar arka arkası ulaşmaya devam edecek. Siz de bize istek ve mesajlarınızla ulaşmaya devam edebilirsiniz. Artı 43 660 130 1979'dan. Sıfır şeker, sıfır kalorili enerji içeceğimiz Pindrinks'le programımız devam ediyor. Tabii ki 23. Viyana Mega Gastro'yu da unutmayalım. 30 araçlık otoparkları her hafta birbirinden özel indirimleri, sürprizleriyle Mega Gastro'da değerli sponsorlarımızdan. Her iki sponsoruma da çok çok teşekkür ediyorum. Mega Gastro'da eviniz, iş yeriniz için alışverişlerinizi yapabilir ve bu alışveriş sepetinize mutlaka da Pindrinks'i atabilirsiniz. Sonra da serin, keyifli, sağlıklı bir şekilde yudumlayabilirsiniz efendim. Devam edelim bu güzel şarkıyla. İyi akşamlar.
1: Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim. Felekten bir gece çalmak istedim.

0: Herkese iyi akşamlar. Mutlu haftalar dileklerimizi iletelim. Yepyeni bir ay, Haziran'ın biri. Haziran ayı hepimize güzellik getirsin inşallah. Evet sevgili Bediye Hanım, bizimle Hayırlı Yayınlar Müdürüm geçmiş bayramımız mübarek olsun demiş. Hep beraber hepimizin inşallah nice güzel bayramlarımız olsun. Aynı temennileri iletmeye devam ediyoruz program başından beri. Sağ olun, var olun. Nasılsın demiş. Gayet iyiyim vallahi. Sizleri mesajlarınızla görünce daha iyi oluyorum. Sessiz dinleyen herkesten de bu akşam olabildiğince güzel mesajlar bekliyoruz. Bugün diyor sessiz sessiz dinleyeceğim seni. Dolunaydan etkilendim galiba. Bir keyifsiz yorgunum bugün demiş. Sanırım bende de öyle bir etki var yani. Adını öyle koymamıştım ama şimdi sen söyleyince bir farkındalık oluştu yani. İşte havalar, sular, bu geçişler, mevsim geçişleri, o dolunay etkisi falan herhalde hepimizi vuruyor. Evet Azra da bizimle. Azra'cığım geçmiş bayramın kutlu olsun. Senin de mübarek olsun inşallah.
1: Sizinle benim de kutlu olsun. Teşekkür
0: i̇nşallah.
1: Ederim.
0: Nice bayramlara hep beraber.
1: Evet.
0: Güzel geçti mi bayram?
1: Bence çok güzeldi.
0: Yapma ya. En çok neyi beğendin bayramda?
1: Kütüzenliğe diye bir yere gittik.
0: Ha.
1: O çok güzeldi.
0: Ne yaptın Gerek. Orada? Nasıl bir yerde orası?
1: Böyle meslekler var. Oralara gittik.
0: Ya oyun mu oynuyorsunuz?
1: Evet.
0: Anladım. Başka bayramda mesela neler yaptın?
1: Restoran.
0: Ne yaptın?
1: Orası çok restoran.
0: Restoranta gittin.
1: Evet.
0: Başka ne yaptın mesela? Aile büyüklerine mi gittin?
1: Babaannemlere gittim.
0: Güzel. Bayramlaştın onlarla.
1: Evet.
0: Ellerini mi öptün? Tamam. Harçlıkları aldın mı?
1: Aldım. Hadi.
0: İyi hadi bakalım. Bayramlar sizler için çok daha anlamlı, çok daha güzel. Biz de çocukken çok güzeldi. Yine güzel ama çocukken bambaşka güzel oluyor yani. Bayramların ayrı bir güzelliği var değil mi? Öyle güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz, geziyoruz. Aile ziyaretleri yapıyoruz. Harçlıklar topluyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Süpersin. Ben de sana ve tüm çocuklarımıza da özellikle güzel nice nice bayramlar diliyorum. Seni seviyorum. Bir şey diyecek
1: ben
0: misin son olarak?
1: Ben de sizi seviyorum.
0: Teşekkür ederiz canım.
1: Hı. Seni seviyorum, sizi ayrı seviyorum.
0: Canım benim, sağ ol. Evet Azra'cığıma çok teşekkür ediyorum. Mirey ablası da böyle geziniyor bir yandan. Okullar da açıldı tabii bugün. Hem ders çalışmaları hem yatışı hazırlıklar var. Bütün çocuklarımıza da şimdiden iyi dersler efendim ve iyi uykular diliyorum şimdiden uyuyacak olanlara. Evet milli takımımızın Makedonya ile efendim biliyorsunuz program başında da ifade ettiğim Dünya Kupası hazırlık mücadelesi başladı. Daha maçın ilk dakikası oynanıyor. Tekrar tekrar başarı dileklerimi iletiyorum milli takımımıza Kuzey Makedonya karşısında. Artı 43 660 130 19 79'dan siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz değerli dinleyiciler. 660 130 19 79'dan. Düştüm bir anda Sıla Şahin Samet kardeşlerden geliyor. Devamında buradayız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sevgili Bediye senin için de gelsin.

Fıla Şahin, Samet kardeşler düştüm bir anda Viyana FM'de sizinle buluştu. Herkese mutlu akşamlar, iyi haftalar bir kez daha. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Güzel haberimiz, Türkiye'miz, milli takımımız ilk dakikada Kuzey Makedonya karşısında 1-0'lık üstünlüğü elde etti. Orkun Kökçü'nün daha ilk dakikada attığı golle tebrik ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Önemli bir hazırlık maçı. İnşallah Dünya Kupası'na böyle güzel güzel gideriz gollerle, başarılarla diyelim. Millilerimize başarı dileklerimizi iletelim. 1-0 öndeyiz Makedonya karşısında. Zeynep Yücel bizimle İstanbul'dan, müdürüm kahvem hazır buyur gel demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Zeynep Yücel'e. Gülen yüzün hiç solmasın. Geçmiş bayramında mübarek olsun. Nice güzel bayramlar diliyoruz. Afiyetler olsun, bizim yerimize de iç sevgili Zeynep. Evet, çok teşekkür ediyorum güzel mesajlara. Sibel Hanım da bizlerle iyi akşamlar buradayız diyor. Canım Eren'imle birlikte dinliyoruz. Tekirden abo çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Gelsin. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla programa dahil olabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'dasınız. Hava civa ve yine güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Sevgili Göksel yorumuyla geldi bu güzel şarkımız. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Harika şarkılar arka arkaya tabii ki bize ulaşmaya devam ediyor. Kenan Öztürk de bizimle. İyi akşamlar Akif Bey. İyi haftalar diliyorum tüm dinleyicilerinize. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldığım listeye keyifle dinleteceğim az sonra. Evet, Dünya Kupası hazırlık kapsamında milli takımımız Türkiye'miz Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Maç devam ediyor. 16. dakikası oynanıyor. Daha ilk dakikada Orkun Kökçü ile golü bulduk ve 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor efendim bu güzel maçta. Umarım kazanan taraf oluruz. Her iki hazırlık maçını da alıp Dünya Kupası'na moralli bir şekilde gideriz diye düşünüyorum efendim. Güzel mesajlarınız gelmeye devam etsin lütfen. Hepinize çok teşekkür ederim ilginizden, sevginizden dolayı. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Ayşe Hanım iyi akşamlar. 11. Viyana'dan sevgiler Akif Bey. Ben de Hadise'den 5 sene şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Önce Elif Buse Doğan Yangın Yeri, ardından Hadise 5 sene isimli güzel şarkısıyla Viyana FM'de sizinle olacak. Ve daha fazlası tabii ki program boyunca size ulaşmaya devam edecek. Ben Akif Özcan, hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Elif Buse Doğan'la devam.

Siyam radyolarınızda olduğu müsait bir yerde isimli güzel çalışmasıyla Akif Özcan'lısınız. Herkese iyi akşamlar. İlk saati noktalayacağız yine keyifli güzel bir çalışmayla. Bu arada milli takımımız 2-0 öne geçti. Kuzey Makedonya karşısında hazırlık maçında dakikalar 25'i gösteriyor. Orkun Kökçü ve Can Uzun'un attığı gollerle millilerimiz 2-0 önde hazırlık maçında. Nice başarılar inşallah. Bindrinks ve Mega Gastrola devam ediyoruz programa. Gül Kurdoğlu Almanya'dan bizimle geçmiş bayramınız mübarek olsun diyor. Hayırlı akşamlar Akif Bey, çok teşekkürler. Aynı güzel dilekleri ben de size iletiyorum. Geç kaldım ama olsun, yetiştim demiş olsun. Bir saatimiz daha var. Sevgi dolu haftalar diliyorum Almanya'dan, selamlar diyor. Çok teşekkürler bizden de size. Sevgiler, selamlar, geçmiş bayramınızı biz de tebrik edelim. Şimdi Ayşe Hatun Önal ve Su Damlası isimli güzel çalışmayla bu saati noktalayalım. Yeni saatte istek ve mesajlarla devam.

0: Göksel ve Be Oğlum, Viyana FM'de Akif Özcan'da ile hepinize mutlu akşamlar. Bir kez daha Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar müdürüm. Selam sevgiler, Yüksel Baltacı'dan Senin Canın Sağ Olsun Çalabilirsen Sevinirim demiş. Aldım listeye gelecek. Önce Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısına kulak vereceğiz. Ardından senin isteğin gelecek. Siz de artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz. Türkiye'miz Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası hazırlık maçında şu anda karşı karşıya geliyor. Maçın 1. ve 15. dakikasında bulduk golleri. Daha maçın ilk dakikasıydı. Orkun Kökçü 1-0'la bizi öne geçirdi. Ardından Can Uzun 15. dakikada attığı golle 2-0 yaptı durumu. Maç devam ediyor. 32. dakikada geride kaldı mücadelede. Ben bir yandan maçı takip ediyorum, bir yandan sizlere skor bilgisini de aktarıyorum eğer izleyemiyorsanız. Gerçekten güzel bir maç oluyor, onu da ifade edebilirim. Hazırlık maçında o isteği, o enerjiyi takımımızda görüyoruz. Ara ara tabii oyuncu değişiklikleri de yapıyor teknik direktörümüz Montella. Onu da tebrik ediyorum. Tabii ki takımın herhalde bütün oyuncularını görmek istiyor. Ve ona göre artık hazırlıklarını yapacak, notlarını alacak herhalde performansa göre. Hatalar, eksikler varsa onların hepsini güzel bir şekilde analiz edecekler diye düşünüyorum. Güzel bir maç olduğunu ben hissediyorum. Umuyorum ki bu enerji diğer maçta da bizimle olur sevgili dinleyiciler. Çünkü bir hazırlık maçımız daha olacak. Venezuela ile oynayacağız 7 Haziran'da sevgili dinleyiciler. Ardından da artık Dünya Kupası'nda ilk maçımız 14 Haziran'da Avustralya ile olacak. Sonrasında da Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz sevgili dinleyiciler. Sonrasında Amerika ile ABD ile karşılaşacağız sevgili dinleyiciler. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmış olalım ve tabii ki millilerimize sonsuz başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Bu hazırlık maçındaki enerjimizin devamını diliyoruz. Tabii ki daha önemli rakiplerimiz var ama olsun, bu hazırlık maçındaki gösterdiğimiz performanslar çok önemli. Bunlar inşallah Dünya Kupası'ndaki asıl maçlarımızda bize güzellik katacak diye düşünüyorum. Şimdi Manifest, Ajda Pekkan Hileli, ardından istek şarkılarından oluşan güzel bir listemiz var. Arka arkaya onları sizler için göndereceğim. Sevgili Resul bizlerle beraberdi. Yüksel Baltacı'dan bir eser istemişti. Ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Erkan bizlerle beraber, eşi Arzu ile beraber dinliyormuş. İyi yayınlar diliyorum, herkese iyi haftalar demiş. Çok teşekkürler. Bizim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Sizin için de güzel bir şarkı seçtim, göndereceğim. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları bekliyoruz. İstekleri özellikle WhatsApp'tan bekliyorum. Artı 43 660 130 1979'dan.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Yüksel Baltacı ve Senin Canın Sağ Olsun. Çok güzel bir eserdi efendim. Hep beraber dinlemiş olduk. Sevgili Resul'ün isteğiydi. Tüm Karadenizli dinleyicilerimize de armağanımız olmuş olduk. Evet, 41. dakika geride kaldı. Dünya Kupası'nda hazırlık mücadelesinde İstanbul'da Kadıköy'de Çoban İstadyumu'nda oynanıyor mücadele. Millilerimiz Kuzey Makedonya karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyor. İlk yarıyı herhalde böyle bitireceğiz gibime geliyor. İnşallah bir tane daha atarız ama en azından böyle bitirelim. Hazırlık maçı için bence çok iyi bir performans gösteriyor millilerimiz. Nazar değmesin. İnşallah bu güzellikler devam etsin. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Viyana FM mobil uygulamamızı App Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Instagram'da, Facebook'ta Viyana FM'i takip edebilirsiniz. Tabii Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bugün itibariyle Instagram'da, WhatsApp'ta, Snapchat'te, TikTok'ta paylaşımlarınızda ses ekle bölümünden, müzik ekle bölümünden Viyana FM yazarsanız orada Viyana FM'in radyo jingle'larının da hareketli ve slow versiyonları yüklendi. Yani radyomuzla ilgili paylaşım yapmak istediğinizde kendi jingle'larımızı da kullanabileceğinizi hatırlatmış olalım. Hepinize teşekkür edelim. Semih Cenk'le devam ediyoruz. Sende kalmış, şimdi Viyana FM'de sizin radyonuzda.
1: Akif Özcan.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı Semih Cenk ve sende kalmış radyonuzda Oldu FM Karışık Kaset 2'den geldi. Güzel mesajlar, istekler var. Fatoş Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. 10. Viyana'dan herkese sevgiler, bütün güzel şarkılar. Viyana FM'in kıymetli dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere armağan olsun efendim. Şimdi Gülden ve Ceren Sagu, Kahrolsun Öyle Aşka isimli güzel çalışmasıyla bizimle olacak. Windrings ve Mega Gastro'yla devam ediyoruz.

0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. FM Manifest'ten KTS kulaklarınızda olduğu bu güzel çalışma tüm Manifest sevenlerine, özellikle tabii ki sevgili çocuklarımıza armağan olarak gelsin. Çocuklar acayip seviyorlar Manifest şarkılarını ve dinliyorlar, dans ediyorlar. Bizim çocuklar da öyle. Mehmet ve Gülistan çiftinin çocukları da öyle. Sevgili Naz ve Şura'ya da selamlar gönderiyorum. Azra'ya, Mira'ya ve tüm çocuklarımıza da armağanımız olsun bu güzel çalışmalar. Geçtiğimiz günlerde Gülistan ve Mehmet çiftinin efendim evlilik yıl dönümleriydi. Onlara buradan bir ömür mutluluklar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Bizim aile dostlarımız, onları çok seviyoruz. Buradan Uysal ailesine sevgilerimizi gönderelim. Gülistan ve Mehmet çifti için seçtim bu güzel şarkıyı. Okan Volkan'dan öyle çok sevdim ki sizin için geliyor.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Bir an evden.
3: Bükan.

0: Evet efendim, çok güzel bir çalışmaydı. Okan Volkan, öyle çok sevdim ki radyolarınızda oldu. Yine birazdan çok güzel bir şarkı gelecek. Efendim tüm seven çiftlerimize armağan olacak. Gülistan Mehmet çiftine tabii ki özellikle armağan olacak. Geçtiğimiz günlerde de yine onlara misafir olduk. Güzel bir, bana da böyle bir doğum günü sürprizi oldu. Çocuklarla falan böyle bayramda oturduk. Güzel oldu. Onlara buradan bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Onların da hem geçmiş doğum günlerini kutluyorum, hem de evlilik yıl dönümlerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice güzel yılları olsun inşallah. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel mesajlarımız geliyor. Hepsine çok çok teşekkürler. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de yayında. Hafta içi her akşam sizinleyiz. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de. Bu arada Türkiye A-Milli futbol takımımızın Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı var ve devre arası olduğu maçta 2-0'lık üstünlüğümüz bizi çok mutlu etti. Devre arasına bu şekilde girdik. İkinci yarıya da ben inanıyorum ki yine güzel bir enerjiyle çıkacağız. Bir hazırlık maçımız daha olacak. 7 Haziran Pazar Türkiye saatiyle gece 1'de oynanacak bu maç. Milli takımımıza Venezuela karşısında da başarılar dileyelim şimdiden. Avustralya ile oynayacağımız ilk Dünya Kupası maçımızsa 14 Haziran Pazar Türkiye saatiyle 07'de sabah oynanacak. Bir diğer maçımız 20 Haziran'da sabah 06'da Paraguay ile oynayacağız. Bir diğer maçımız Amerika ile olacak 26 Haziran'da sabah 5'te Türkiye saatiyle yani. Dünya Kupası ilk maçımız sabah 7'de, sonra sabah 6'da Paraguay ile, sonra sabah 5'te Amerika ile. Yani saatler çok sıkıntı. Bakalım nasıl olacak. Yani milli takım için sanırım birçoğumuz fedakarlık yapacağız diye düşünüyorum. Kalbimiz, gönlümüz, dualarımız her zaman onlarla diyelim. Viyana FM'de programa devam edeceğiz. Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler. Bak şimdi ne geliyor. Hadi bakalım. Tüm çiftlerimize, özellikle Gülistan ve Mehmet için gelsin. Ne geliyor? Söylemiyorum. Siz anladınız.
1: Viyana FM.

Ayaz Erdoğan ve Ederin Olsun radyonuzda oldu. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Güzel mesajlarınız var yine. Onlar için de çok teşekkürler. Selam Akif, yayının ritmi her zamanki gibi çok yüksek diyor. Kulaklığımı taktım diyor. Ve sizi keyifle dinliyorum. İyi ki varsınız diyor. Sefo'dan da bir şarkı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Eda. Çok teşekkürler sevgili Eda. Ne demek? Sefo'dan da bir şarkı. İlk saatte sanırım çaldık ama programı bitirmeden bir güzel Sefo şarkısı daha listeme dahil edeceğim. Bilgin olsun, senin için ve sevdiklerin için gelecek. Güzel sözlerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Akif Bey, iyi akşamlar. Yine harika bir playlistiniz var. Arabada arkadaşlarla dinliyoruz. Viyana caddelerinde turlarken size kulak veriyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Son ses açtık, yanındayız diyor. Herkese iyi akşamlar demişler. Çok çok teşekkürler. Az sonra şöyle hareketli güzel bir çalışma hazırladım. Yolda tam böyle arabada keyifle dinleyip dans edebileceksiniz. Önce Ebru Yaşar, Sıla Şahin, Samet kardeşler Sanmadan Git, ardından hareketleneceğiz.

0: Baran Mengüç ve bu güzel çalışması radyolarınızda oldu. Cilvelim dedik efendim, arabada, evde, işte bulunduğumuz ortamlarda şöyle biraz keyiflenelim, bir dans edelim istedim. Yine hareketli güzel bir çalışma. Demet Akalın ve Level C5'ten Beni Unutmayı şimdi dinleteceğim. Ardından da artık vedamızı edeceğiz ve bu akşamlık aranızdan ayrılacağız. Bu arada Türkiye A Milli Futbol takımımız Kuzey Makedonya karşısında biliyorsunuz mücadele ediyor. Maçın da ara ara skor bilgisini sizlerle paylaşıyorum. Şu an 60. dakika içerisindeyiz ve millilerimiz 3-0 önde götürüyor mücadeleyi. Tebrik ediyoruz, nazar değmesin inşallah. Gol yemeden, daha fazla da hatta atabilirsek gol atarak bu maçı tamamlamayı temenni ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programa devam ediyoruz bu güzel çalışmayla.
1: Akif Özcan.

Beni unutma Demet Akalın Label C5 kulaklarınızda olduğu. Efendim hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum ve programı bu akşamlık noktalıyoruz. Millilerimize başarılar diliyorum. 3-0 devam ediyor mücadele. Nazar değmesin, oyuncu değişiklikleri oldu. Yani öyle bir oyuncu değişikliğimiz oldu ki maşallah. Yani çıkanlar, girenler her biri birbirinden yıldız. Maşallah maşallah diyorum. İnşallah milli takımımız hazırlık maçında gösterdiği bu güzelliği, bu performansı bütün hazırlık maçlarında ve tabii ki en önemlisi Dünya Kupası'nda gösterir ve bizi gururlandırır diyoruz. Millilerimize nazar değmesin diyorum. Bir kez daha başarı dileklerimi iletiyorum. 23. Viyana Mega Gastro'ya ve Pindrinks'e de katkıları için çok çok teşekkürler. Viyana FM'de kalın, bizi dinlemeye devam edin diyorum sevgili dostlar. İyi ki varsınız diyelim ve Dodo Esinka'ya Sen Benim Olsana şarkısıyla yepyeni bu güzel çalışmayla da vedamızı etmiş olalım. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yeniden görüşünceye dek Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Görüşmeler.

0: Biyomed. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. Sigara ve vape ürünlerine zam geliyor. Avusturya'da 1 Haziran'dan itibaren tütün ve nikotin ürünlerine yönelik yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Düzenlemeler kapsamında aromalı tütün ürünleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralar yasaklanacak. Nikotin poşetleri ve likitler yalnızca ruhsatlı tütün bayilerinde satılabilecek. İnternet satışlarına ise kısıtlama getirilecek. Ayrıca sigara ve alternatif nikotin ürünlerinde vergi artışları nedeniyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Viyana polisi kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Operasyona 26 görevli katılırken 334 araç kontrol edildi ve 280 alkol ön testi yapıldı. Denetimlerde toplam 153 trafik ihlali tespit edildi. Alkol, uyuşturucu veya aşırı hız nedeniyle 6 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Ayrıca 2 uyuşturucu vakası ile ilgili işlem başlatılırken bir miktar kanabis ele geçirildi. Manipüle edilmiş 2 e-scooter hakkında da yasal işlem yapıldı. Kızına şiddet uygulayan babaya hapis cezası. Viyana Bölge Mahkemesi 18 yaşındaki kızına şiddet uygulayan 46 yaşındaki bir babaya 30 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, evden ayrılmak isteyen genç kadınla yaşanan tartışma sırasında babanın kızının başına defalarca tekme attığını tespit etti. 6 çocuk babası sanık olayın bir duygusal patlama sonucu yaşandığını savundu. Hakim ise savunmayı kabul etmeyerek sanığı ağırlaştırılmış saldırı girişimi suçundan mahkum etti. Verilen cezanın 8 ayı kesin olarak infaz edilirken kalan kısmı ertelendi. Anne ve baba çocuk ihmalinden tutuklandı. Avusturya'nın Tirol eyaletinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır ihmal edildiği şüphesiyle anne ve baba tutuklandı. Yetkililer küçük çocuğun hayati tehlike oluşturacak sağlık sorunlarıyla hastaneye getirildiğini açıkladı. Şüpheli anne ve baba gözaltına alındı. Gündüz sokak ortasında bıçaklı saldırı. Viyana'nın 10. bölgesinde gündüz saatlerinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Viyana'da yağmurlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde yağmurlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda hazırlık maçında. A Milli Futbol Takımımız Kuzey Makedonya ile ilk hazırlık maçına çıkacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, iki güzel eserle programın startını verdik. Milli takımı şimdiden tebrik ediyorum. Biliyorum maç bitmedi ama durum 4-0, buradan dönmez herhalde. Bunun şerefine iki marşla girmesek olmazdı. Malum bu senede marş yapmayan kalmadı galiba. Şöyle adı duyulmuş sanatçılardan, hatta duyulmayanlardan bile bir marş duyar olduk mutlaka. Efendim, bayram tatilinin ardından çok şükür ki geldik, buralardayız. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bayram öncesinde de kutlamıştık. Bir kez daha kutlamış olalım. Efendim, hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ben aslında milli takım marşı deyince Tarkan'ı tek geçenlerdenim abi. Yalnızca Tarkan'ı yayınlayacaktım. İkinci yayınladığım eserden haberim bile yoktu. Ama sevgili Simge sağ olsun rica etti. Biz de onun sayesinde haberdar olduk. Hatta bir ara program şarkıyı bile atladı yani, o kadar yeni duydum. Abi o kadar enerjiyim, o kadar özlemişim ki. Bugün program muhtemelen diğerlerinden daha hızlı geçecek ama zannediyorum yine biraz uzun olacak. Çünkü neşem, keyfim, enerjim yerinde. Zaten böyle olması lazım. Ne olursa olsun hayat devam etmek durumunda. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günün esas ilk çalışmasını, gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın esas startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşk Meçhul bu kez harbiden başlıyor.

Evet, Nükhet Duru bizlerle birlikteydi. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere yine güzel ve düşündüren bir soru sorduk. Vallahi ben kafamdaki soruları sizlerle paylaşmayı, sizlerden gelecek cevapları yorumlamayı özledim. Bilmiyorum sizler soruları ve programı özlediniz mi ama ben özledim. Efendim, bu akşam için sizlere insanlar neden bilmediklerini öğrenmek yerine direkt olarak savunmaya geçer diye sorduk. İnsanlar neden bilmediklerini öğrenmek yerine direkt olarak savunmaya geçer?

Var ya, bunların hepimizin hayatında bir yeri var mutlaka. Yani hep şeyi duyuyoruz değil mi? Benim mesela bununla en çok karşılaştığım yer yazım hatalarıdır. Ya benim onlara pek tahammülüm yok. Böyle bir yazım yanlışı gördüğüm zaman, tabii ben de illaki yapıyorumdur da dikkat etmeye çalışırım. Bir yazım yanlışı gördüğüm zaman eşte dosta, ya derim ki onun doğru söyle değil böyle. Kimi mesela der ki apla falan. Ben derim ki o apla değil abla, ben böyle yazıyorum diye bir savunma yapıyor. Tabii ben çok basit bir yanlış örneği verdim de. Bunun gibi buna şükrettirecek daha nice yanlışlar var aslında. Hayatın içinde bazen bile isteye, bazen farkında olmadan yaptığımız ama her şeye rağmen savunduğumuz o derinlere de ineceğiz. Ben ufaktan başlayayım dedim. Bir de şey var mesela. Allah Allah yazmaz, sondaki heyi atar. Allah Allah yazar, onu söylersin öyle değil böyle diye. Ben böyle yazıyorum aynı şey. Çok enteresan ya. Hem bir şeyin doğrusunu biliyorsun, bilmiyorsan da söyleniyor. Yani dikkate almak. Ya sağ ol arkadaş, bundan sonra dikkat ederim demek bu kadar zor olmasa gerek değil mi? Efendim, minik serçe gelsin, Sezen Aksu, Zehir diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Cehaleti konuşacağız bol bol. Yüzleşmekten korktuğumuz en acı ve acımasız gerçeklerden bir tanesi, değil mi? Özellikle günümüzde çokça göz önünde ama birçoğumuz kabul etmeyi maalesef istemiyoruz.

Efendim, soruya ilk cevap sevgili arkadaşım, meslektaşım Tuğçe'den geldi. Dedi ki, çünkü cehalet dediğimiz şey bir şeyleri bilmemek değil de hakikati görmeyi ve öğrenmeyi reddetmektir. Neticede şeytan da yanlış yaptığı için değil, yanlışını savunduğu için cennetten kovuldu. Bu durum tamamen cehaletten gelir. İyi yayınlar demiş. Değil mi? Mesele yanlışı savunmak. Az önce de bahsettim, bu cevaptan bağımsız. Abi, bir yerde bir yanlış varsa onun farkındaysan, ya evet haklısın, ben de farkındayım ama düzeltmek için elimden geleni yapacağım demeyi bilmen lazım. Bilmiyorsan yanlış orada başlıyor zaten. Onun haricinde kimse sana ya nasıl yanlış yaparsın vesaire tarzı şeyler söylemiyor, söyleyemez. Öyle bir lüksümüz yok çünkü insanoğlu yanlış yapmak için var abi. Ama yanlışı savunmak için değil. Sevgili Selma Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nihal Hanım Almanya'dan bizleri dinlemekte. Zannediyorum ilk kez dinliyor. En azından kendi programımda ilk kez görüyorum. Yanılıyorsam affola. Ve sorumuza güzel bir cevap vermiş.

İnsan cahillik ve cehaletten savunmaya geçer. Çünkü doğrunun yemine dürüstün kefile ihtiyacı yoktur. Değil mi? Bunu yaşıyoruz ya. Kimse senden bir yemin de beklemez zaten. Yani özü sözü doğru bir insansan kimse senden bir yemin de beklemez. Ya o bir şey diyorsa doğrudur der. Çünkü bilir yani. Bazı hani belki yanılır. Sana güvenmek yaptığı bir yanlıştır ama güvenir. Çünkü geçmişini bilir. Senin yalan konuşmayacağını vesaire bilir. Aslında yanılgılar da buradan doğar değil mi? Ama bu güzel bir yanılgıdır bana soracak olursanız. Birine güvenmek kadar güzel bir şey var mı? Ve son olarak da Tuğçe'yi tebrik ederim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum kendisi adına. Efendim, Tamer Erten bizlerle birlikte olacak. Selin Ay'la birlikte. Umut Olsen diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şöyle birkaç mesaj, birkaç cevap daha okuyup hemen gecenin ilk şiirini sizlerle buluşturmak istiyorum. Bu saatimizin yavaş yavaş sonuna doğru gelmekteyiz. Programın ikinci saatinde bu akşam için arabesk ve fantezi müziğin en iyileri, bilinmeyenleri bizlere eşlik edecek. En nadir çalışmaları burada, bu programda dinleyeceksiniz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Ama öncesinde sevgili Batu demiş ki, abim iyi yayınlar. Özlemişiz. Şimdiden sesine, yüreğine sağlık. Geçmiş bayramın bir kez daha mübarek olsun. Bursa'dan selamlar, seviliyorsun. İnsanların bilmediklerini öğrenmekten kaçma sebebi bence cehalet mutluluktur anlayışı. Bir şeyi ne kadar biliyorsan, bir şeyi ne kadar savunuyorsan ve onun doğru olduğu ne kadar inkar edilmiyorsa, edilemiyorsa, toplumdan o kadar dışlanıyorsun demiş. Abi ne kadar hayatın içinden bir konu seçmişiz bu akşam. Yani ben de bunu sizden gelen cevaplarla birlikte fark ediyorum. Bunu gerçekten yaşıyoruz. Birimiz değilse birimiz mutlaka yaşıyor. Yani bir şeyi savunduğunda ne bileyim küstah gözükebiliyorsun, ukala gözükebiliyorsun. Vesaire vesaire, olmadık bir sürü sıfatlar. Kimse sana haksızsın diyemiyor. Çünkü bir gerekçe isteyeceksin. Diyeceksin ki evet belki haksızım, belki sen haklısın ama neden böyle düşünüyorsun? İşte bunu sorduğun zaman verecek cevapları olmadığı için ben senin büyüğünüm, ukalalık etme, küstahlık etme falan tarzı cevaplar alıyoruz. Aslında günümüzde insanlar biraz ektiğini biçiyor. Ben öyle görmekteyim. Ya bizim zamanımızda büyüklerde hep şu vardı. Ben senin büyüğünüm, ben senin şöylenim, böylenim. Hani doğru veya yanlış söylediklerine her zaman itaat edilsin gibi bir anlayış vardı. Biz çocuk aklımızla buna dur diyemedik. Sonrasında o ukala küstah gözüken kısımdan olduk zaman içerisinde. Sırf dur diyebiliyoruz diye. Diş geçirilmiyor diye. Biz diyemedik ama bugün düzen tam tersine döndü. Şimdi onlar bizden sonra gelen o nesile dur diyemiyor. Yani aslında onların dediği yere geldik. Aklıma bu konuyu özetleyebilecek birçok atasözü, deyim geliyor. Ne ekersen onu biçersin ve alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste, bunlardan bir tanesi. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam etmekteyiz.

Yoruldum susmaktan. Bozmuşsam sessizliği. Derdim çoktur. Çoktur da kimse anlamaz beni. Yoruldum susmaktan. Bozmuşsam sessizliği. Düşünmüyorsam kim ne der? Kim kusura bakar diye? İnan yorulduğumda. Yorulmuşum sevgili. Öyle yorulmuşum ki ben bile anlamadan bozmuşum sessizliği. Kızamıyorum artık gözü görmeyene kimseyi. Yorulmuşum sevgili. Yorulmuşum susmaktan. Bozmuşum sessizliği. Meğer konuşamadıkları kör ediyormuş insanı. Vakti saati gelince sen ne duymuyormuşsun seni duymayan. Haklıymış söyleyenler. Dünya sahiden etme bulma dünyası. Haklıymış söyleyenler. Kimse de kalmıyormuş kimsenin ahı. Haklıymış söyleyenler. Kimseye kalmıyormuş kimsenin eyvallahı.

Mucize gerek bize, gidecek bir başka düş. Bir düş ki kokmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak, sana da

Bunun bendeki cevabına gelecek olursak, önce soruyu bir kez daha hatırlamış olalım. İnsanlar neden bilmediklerini öğrenmek yerine savunmaya geçer diye sorduk. Ben bunu biraz günümüzün teknolojisine de bağlıyorum.

şöyle ki, yani bilmediğim bir şeyi savunmaya geçmenin sebebi şu: teknoloji o kadar ilerledi ki, her şeye ulaşmak, her şeyi öğrenmek o kadar basit ki, sadece buna ayırmak istediğimiz vaktimiz yok. Ya da gerçekten vaktimiz yok. İşte hal böyle olunca hiçbir konuda şöyle göğsümüzü gere gere, ya ben bilmiyorum, o da öyle miymiş, bak senden bir şey daha öğrenmiş oldum diyemiyoruz. Bunu diyebilmek şu zamanda özgüven meselesi. Aslında eskiden olsa insani bir mesele. Hani bilmiyor olabilirsin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp denirdi ya eskiden. Ama günümüzde işte bu teknolojinin de katkısıyla, özellikle yapay zekanın katkısıyla artık bilmemek ayıp inanışına geldik. Ki öyle değil aslında. Hala bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Sorgu, sual her zaman en iyisi abi. Hayatının her yerinde, her konuda bir sorgulamasını bileceksin, neden demesini bileceksin, ama öyle bir yerde diyeceksin ki onu. Karşıdaki kişi seni sıkıştıramayacak. Çünkü o cehalet dediğimiz şeyi bir de en kuvvetli silahları haline getirmiş tipler var. Diyor ki nasıl olsa bir şey bilmiyor, ben ne desem inanacak, ne yapsam alttan alacak, resmen kullanıyor. Bu da işin farklı ve insanlıktan utandıran bir boyutu bana soracak olursanız. Efendim, Grip'in bizlerle birlikte olacak. Ardından programın bu saatinin son çalışmasıyla, sevgili Semih'in isteğiyle, Asabi Saatler'in isteğiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Gripine kulak verdik, bir de bana sor dedik ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Sevgili Semih'in asabi saatlerin isteğini yerine getirmiş olalım. Bu güzel eser ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım. Ebru Gündeş gelecek. Söyleyin diyelim, ardından reklamlar. Onun da ardından benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatle geliyoruz.

0: Reklamlar. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul.
1: Melih ile aşkı meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
1: Aşkı meçhul.
0: Canım sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
1: Devam ediyor.

0: Pioneer FM.
1: Evet, güzel bir çalışmayla programın ikinci ve maalesef son saatinin startını vermiş bulunmaktayız. Her zaman ilk şarkıyı gönüldaşıma, yol arkadaşıma gönderiyordum. Hiç söylemesem bile o bunu biliyordu. Hatta bazı dinleyenlerimiz bile biliyordu. Ama bugün ilk şarkı banaymış gibi oldu. Dolayısıyla sıradaki çalışmayı kendisine armağan etmek istiyorum. Grup Yeke Yek sürpriz bir çalışmayla bizlerle birlikte olacak. Ardından babalar geçidi için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Verdi Baba'ya kulak verdik. Rahmete yad etmiş olalım. Babalar resitali dedik, sırada Müslüm Baba var. Başta ben ve tüm Müslüm severler için gelsin. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı, Gürcan abimizle birlikte bizlere ulaşmış. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar bizden diyor. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim bir kez daha. Efendim, bu güzel çalışmayı aynı zamanda ismini vermek istemeyen dinleyenimize, sevgili Batu'nun annesine de armağan etmiş olmak istiyorum. Sevgili Batu demiş ki, annem için bir Müslüm gelirse süper olur abi demiş. E madem bu şarkıyı biz sahiplendik, kendisine de göndermiş olalım. Sormam bir daha diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Artık ben bu aşktan umudu kestim. Kalbimi boş yere yormam bir daha. O taş yürekliye benim bu restim. Gelenden geçenden sormam bir daha. Ben onu sevdim de kıymet mi bildi? Mutluluk adına bana ne verdi? Tertemiz sevgime layık değildi. Ah edip başıma vurmam bir daha. Ah edip başıma vurmam bir daha.

0: Bionerwam.
1: Evet, babam Müslüm bizlerle birlikteydi ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Başkent'ten sevgili Pınar Hanım bizlere ulaştı. Melih Bey merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Uzun bir aradan sonra sizler mikrofonla bizler sizlerle buluştuk. Sorunun cevabına gelecek olursak, insanlar bilmediklerini öğrenmekten kaçıyor. Çünkü aslında bilmedikleri bir şey yok. Sadece kabul etmek istemiyorlar. Bir başkası aynı durumu üsteleyince kabul etmemek daha zor oluyor. O yüzden inatçılık devreye giriyor. Dolayısıyla ya onlar ya biz muhakkak kaybediyoruz demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Başkent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Vaydin Bey bizlere kulak veriyor. Arabesk için buradayız kral. Yapıştır gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sırada yine rezerve çalışmalarımızdan bir tanesi var. Orhan Gencebay bizlerle birlikte olacak. Gelin birlik olalım diyelim sevgili Gürcan abimiz için gelsin. Ardından programın ikinci ve son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan. Gelin dirlik bulalım, vazgeçin öc almadan. Yedi düvelerinden kim kurtardı buyurdu? Mehmetçik değil miydi Lazı, Çerkezi, Kürdü? Asırlardır dinmedi bir bölücü ninnisi. Aynı dinden değil mi Alevisi, Sünnisi? Geçin o sınıfları, geçin kardeşim, geçin. Barışta buluşalım mutlu Türkiye için.

0: Bionefam.
1: Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. Aslında bu şarkıyı bilerek seçtim. Belki biraz da riskli bir çalışma ama güzel de bir çalışmaya ihtiyacımız olan bir şeyden bahsediyor. Birlik olmak. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey değil mi? Her türlü sebepten ayrışabiliyoruz. Hiçbir şey yaşamasak fikir ayrılığı yaşıyoruz. Herkesin fikri var ve buna duyulan sözüm ona saygı var. Kimse saygı duymuyor aslında ama toplum tarafından taşlanmamak için, dışlanmamak için her tür konuda ne diyoruz? Sıkıştığımız anda ya onun hayatı, onun kararı, saygı duyuyorum. Aslında saygı duymuyoruz, içten içe kızıyoruz. Belki gülüyoruz, ne alaka diyoruz ama işte bu dışlanma korkusu, efendime söyleyeyim. Ya işte ona yanlışını gösterelim derken diğerini üzersek vesaire vesaire korkusu. İşte birine verdiğimiz değerden dolayı yıllardan beri süregelen, bize aşılanmış sessiz kalmalıyız anlayışı işin rengini değiştiriyor. Efendim, güzel bir şiir ardından birbirinden güzel eserlerle gecenin sonuna doğru yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

İnan bana sevdiğim. İnan ki tut ellerimden. İnan ki gidelim bu diyardan. İnan ki tövbeliydim sevdalara. Sever miyim? Sevilir miyim? Düşünmedim hiç. Lakin inan ki görmez olduğum gözlerinden başka. Tut ellerimden, buluşalım aynı gökyüzünde. Bu gece, bu gece yine yalnızım. Aynı sokağın tam orta yerinde. Gözümde gizli gizli akan yaşlarla derdimi anlatmaya geldim yıldızlara. Bak, bak kaydı bir yıldız da. Sen benim gerçek olmayacak dileğim. Sen benim sen benim kıymet bilmeyenim. Yıldızlar da uzaklaşıyor adını duyunca. Ben yeniden kardeş oluyorum bulutlara. Ve bir yağmur misali boğuluyorum gözyaşlarına. Boğuluyorum gözyaşlarına.

El alem değil. Elli alem dinlesin. Viyana FM.

Sezgin Sezer bizlerle birlikteydi. Dilber dedik. Öncesinde Selami Şahin'e kulak verdik. Derdim demeye geldim dedik ve sırada yine rezerve çalışmalarımızdan bir tanesi var. Tekirdağ için gelecek. Sevgili Gülay Hanım için gelecek. İsminde yanlışım varsa kusuruma bakmasın lütfen.

Efendim yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu gelsin. Yalan gözler diyelim ardından buralardayız. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.

Evet, bu güzel eserle birlikte Tekirdağ'ı selamlamış olduk. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf Dubai'den bizlere kulak veriyorlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalar onlara da armağanımız olmuş olsun. Birazdan bir mezdeke göndereceğiz. Sevgili Ahmet amcamız, sıradaki çalışma size ve sana ve dinleyen tüm dostlara gelsin demiş.

Eyvallah sevgili Ahmet amcamıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Leyla Hanım'la birlikte biliyorum ki her zaman bizlere kulak veriyorlar. Ama zannediyorum aradan sonra bugün unuttular. Ve programın sonuna kaldılar. Sağlık olsun bütün güzel çalışmalar. Kendisine de armağanımız olsun. O benim için özel, kıymetli dinleyenlerden bir tanesi. Erkan bizlerle birlikte olacak. Cevapların evet olsun diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bioneva.
1: Evet, bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Kocaman Akşar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Dubai'ye sevgili Emel, Zinat ve Yusuf'a armağan ediyorum bu güzel çalışmayı. Hanan bizlerle birlikte olacak. Benim türünde en sevdiğim isimlerden bir tanesi. Yaleyli ah diyelim ardından. Bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.